Soliger'ın Angelus Silesius'un ardından 10 parça adlı eserini Amaryllis Quartet yorumladı. Topluluğun 11 Kasım 2024 tarihli konser kaydından son olarak Johannes Brahms'ın Opus 111

Johannes Brahms'ın Opus 111 Sol Majör 2 numaralı yerli çalgılar dörtlüsünü Amaryllis Quartet'in 11 Kasım 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Heinz Soliger'ın kaleme aldığı Orkestra için Sirato adlı kompozisyonla devam ediyor.

Hans Soliger'ın orkestra için Serato adlı eserini BBC Ulusal Galler Orkestrası'ndan dinlediniz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Do Majör Oboa Konçertosu var sırada. Hans Soliger'ı bu kez solist olarak 1980 yılına ait bir kayıttan dinliyoruz.

Mozart'ın Do majör oboa konçertosunu solist Heinz Holliger ve Leif Segerstam yönetimindeki ORF Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Programımızın bu bölümü Ludwig van Beethoven'a ait 1. piyano konçertosuna Glenn Gould'un yazdığı kadansla sona eriyor.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 15 Do Majör 1. Piyano Konçertosu'na Glenn Gould tarafından yazılan kadansı Lukas Genyushas seslendirdi. Euro Radio Nocturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Birlikte Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Bu bölümde klasik dönemin virtüöz piyanistlerinden biri olan Muzio Clementi'nin Opus 40 Si minör 2 numaralı piyano sonatını, Claude Debussy'nin Première Rhapsodie adlı eserini ve Grażyna Batsewicz'in Oda Orkestrası için suitini dinleyebileceksiniz. Bu son bölüme erken madrigal formunun öne çıkan isimlerinden biri olan Francesco Corteggia ile başlıyoruz. Bestecinin 7 kısa bölümden oluşan eserini Manfred Cordes yönetimindeki

Fred Cordes yönetimindeki Visa Rönesans topluluğu, 16. yüzyıl bestecilerinden Francesco Corteccia'ya ait bir eser seslendirdi. 20. yüzyıl bestecisi Otmar Şök'e ait Yaylılar için Yaz Gecesi başlıklı pastoral intermezzo ile devam ediyoruz.

İsviçreli romantik dönem bestecisi Ottmar Schoek'ün Yaz Gecesi başlıklı pastoral intermezzosunu Kamerata Bern topluluğu seslendirdi. Richard Strauss'un Opus 18 Mi Bemol Majör Keman Sonatı var sırada. Solist Minami Yoshida.

Franz Strauss'un Opus 18 mi bemol majör keman sonatını kemancı Minami Yoshida, piyanist Jean Desmarais eşliğinde seslendirdi. Mirko Kreitsi'nin 2007 tarihli Don Juan Balesi'nden 4 dansla devam ediyoruz. Bestecinin yönettiği Slovak Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Eko Krejci'nin 2007 tarihli Don Juan Balesi'nden 4 dansı, bestecinin yönettiği Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Barok dönemin Alman flütçü ve bestecisi Johann Joachim Quandt'ın Bi bemol majör trio sonatı var sırada.

Barok dönemin Alman bestecilerinden Johann Joachim Quandt'ın Mi bemol majör trio sonatını Atrium Musicum Oda Müziği topluluğundan dinlediniz. Programımız Johannes Brahms'ın Ork için Koral Prelütler dizisinden 9 ve 10 numaralı iki eserle devam ediyor.

Johannes Brahms'ın Opus 122 Koral Prelütler dizisinden iki parçayı org sanatçısı Jan Bokschanin seslendirdi. Muzio Clementi var sırada. Klasik dönemin virtüoz piyanistlerinden biri olan bestecinin 1840 yılında yayınlanan Opus 40 Si minör 2 numaralı piyano sonatını dinliyoruz.

Lucio Clementi'nin Opus 40 Si Minör 2 numaralı piyano sonatını Beatrice Rana seslendirdi. Claude Debussy'nin klarinet ve piyano için bestelediği ve daha sonra orkestra eşlikli olarak yeniden düzenlediği Premier Rhapsody ile devam ediyoruz.

ve Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 17. yüzyılda yaşamış İtalyan besteci Annibale Gregori'ye ait bir eser var sırada. Solist, kornetler, klavsen ve orktan oluşan Oda Müziği topluluğu seslendiriyor.

20. yüzyılın İtalyan bestecilerinden Anni Bale Gregori'ye ait bir eser dinledik. Programımız Polonya'nın en büyük kadın bestecilerinden biri olan Grażyna Bartsewicz'in 1946 yılında kaleme aldığı Oda Orkestrası için suite ile sona eriyor.

0: Batsev için Oda Orkestrası için suitini Jan Krenz yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Washington-Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'ın farklı noktalarından patlama sesleri yükseldi. İran basını Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde bir kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Tahran'dan saldırıların karşılıksız kalmayacağı mesajı geldi. İsrail, Lübnan'da yine ateşkes ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zavtar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi, işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanının hesabı 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gülek, FETÖ'nün paravan şirketler, finansalları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti. Mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gülek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün

boyunca yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Şehit jandarma uzman çavuş memleketi Samsun'un Terme ilçesinde dualarla ebediyete uğurlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde köftede baş eti, sucukta deri dokusuna rastlandı. Ayrıca kekikte yabancı madde, zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto kapılarını açtı. 12 Punto 2026-19 Temmuz'a kadar sinema severleri ağırlayacak. Organizasyona 30 ülkeden yaklaşık 60 sinema profesyoneli katılacak. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık salı gününe kadar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da ise hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak. Salı gününden itibaren yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklığı kuzey kesimlerde düşecek. Haberleri dinlediniz.

Günaydın. Radyo 3 Sabah, Johann Sebastian Bach'ın piyano için 828 sayılı Re majör 4 numaralı partitasıyla başlıyor.

Johann Sebastian Bach'ın piyano için 828 sayılı Re majör 4 numaralı partitasından bölümler dinlediniz. Stephen Kovacevic seslendirdi.

Niccolò Paganini'nin La Majör Keman ve Gitar için Konçertant Sonatı'ndan bölümler dinlediniz. Scott St. John ve Simon Winberg ikilisi seslendirdi.

Saverio Mercadante'nin Il Sogno adlı soprano, flüt ve piyano için parçasını dinlediniz. Rosa Ricciotti, Gianluca Petrucci ve Paolo Pizza seslendirdi.

Franz Schubert'in 803 sayılı Fa majör nefesli ve yaylı çalgılar için sekizlisinden bölümler dinlediniz. Mullova sekizlisi seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

Piyanoforte'den gününüze merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Radyo 3'ten yayınlanan programımız Piyanoforte'nin yeni bir bölümüyle sizleri selamlıyoruz. İsmini ve temasını günümüz piyanosunun atalarına isim olan Piyanoforte sözcüğünün oluşturduğu bu programımızla siz klasik müzikseverlere sesleniyoruz. Dünyaca ünlü bestecilerin müzik mirasına armağan ettikleri klasik müzik eserlerinden oluşturduğumuz ve piyanonun başrolde olduğu bir repertuarı sizlere ünlü yorumcuların kayıtlarından sunmak üzere radyolarınıza konuk oluyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, stüdyomuzda bizler, radyolarının başında sizler, bir konser atmosferi coşkusunu paylaşmak üzere yaklaşık bir saat süresince bir aradayız. Speakeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Aksoy'la Piyanoforte başlıyor. Program repertuarımızın ilk sırasında sizlere sunacağımız eser Handel Trio Sonat 2 Keman ve Piyano için Opus 2 numara 6 HWV 391. Bölümler: 1. bölüm Andante Allegro, 2. bölüm Arioso, Poco Adagio Attacca, 3. bölüm Allegro. Keman sanatçıları David Oştrah ve Igor Oştrah, piyanist Vladimir Yampolski yorumluyorlar. Keman sanatçıları David Oştrah ve Igor Oştrah ve piyanist Vladimir Yampolski yorumluyorlar.

Handel, Trio Sonat, 2 Keman ve Piyano için Opus 2 numara 6 HWV 391 künyeli eseri, keman sanatçıları David Oştrah, Igor Oştrah ve piyanist Vladimir Yampolski yorumundan dinlediniz. Dinlediğiniz eserin ardından sizlere şimdi Robert Schumann'ın Cello ve Piyano için 3 fantezi eser, Opus 73 künyeli eserini sunuyoruz. Eseri cellist Jacqueline Dupré ve piyanist Gerald Moore birlikte seslendiriyorlar.

Londra'da verdikleri konserden kayıt olarak dinlediniz. Eseri cellist Jacqueline Dupré ve piyanist Gerald Moore yorumladılar. 1963 yılında Londra'da verdikleri konserden kayıt olarak dinlediniz. TRT Radyo 3'te Piyanoforte'de sizlerleyiz değerli dinleyenlerimiz. Alman besteci Robert Schumann'ın piyano edebiyatına armağan ettiği romantik stildeki eserlerinden birini sunacağız şimdi sizlere. Dinleyeceğiniz bu eser Schumann'ın piyano konçertosu numara 1 La minör opus 54. Birinci bölüm Allegro affettuoso, ikinci bölüm Intermezzo, Andantino grazioso, Attacca, üçüncü bölüm Allegro vivace. Solist Wilhelm Kempf, şef Joseph Krips yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde yorumluyor. Eserin kaydedildiği yıl 1953.

sizlere Robert Schumann'ın Cello ve Piyano için 3 fantezi eser, Opus 73 künyeli eserini sunduk. Eseri cellist Jacqueline Dupré ve piyanist Gerald Moore'un 1963 yılında

Değerli dinleyicilerimiz, sizlere az önce sunduğumuz eser Schumann'ın Piyano Konçertosu numara 1 La minör opus 54 künyeli eseriydi. Solist Wilhelm Kempf, şef Joseph Cripps yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde yorumladı. Eserin kaydedildiği yıl 1953'tü. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de program repertuarımızda yer alan piyano literatürünün dünyaca ünlü eserleriyle radyolarınıza konuk olduk ve onları yorumlayan dünyaca ünlü sanatçıları, eserlerin dünyaca ünlü bestecilerini andık sizlerle. Ve programımıza ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Spikeriniz Pınar Kundakçı Temel, teknik masada Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy olarak stüdyomuzdan sizlere hoşça kalın diyoruz. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Pianoforte, sanatla ve sevgiyle. Pianoforte.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Allegro.
1: İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Hepinize güzel bir günden merhaba. Sevgili dinleyenler, bu haftaki beraberliğimizi piyanist, besteci ve aranjör Baturay Yarkın, triyosu ve İstanbul Kemençesi Name Yarkın'ın 7. yıllarını kutladıkları albümleri Anadolu'nun renkleriyle bir kez daha sizlerle olacağız. Baturay Yarkın, Anadolu'nun renkleri projesinde caz müziğini titizlikle Anadolu müziğiyle birleştirerek repertuardaki eserleri caz triyosu ve Name Yarkın'ın İstanbul Kemençesi için düzenlemiş. Özellikle gazeller, aşıkların atışmaları, uzun havalar, taksim ve açışlar bu toprakların müziğinde önemli yer tutar. Bunun batıdaki karşılığı improvizasyon adını alır. Bu ortak doğaçlama unsurunu kullanarak müziğin gerçekliklerine farkındalık getirmek ve bunu dinleyiciye aktarmak bu albümün doğmasına neden olmuş. Albümün ilk eseri Tofik Guliyev'in Yalgızam türküsü. Piyano ve düzenleme Baturay Yarkın, İstanbul Kemençesi Name Yarkın, kontrbas Enver Muhammedi, davul Burak Cihangirli, bendir Fahrettin Yarkın.

Tofik Guliyev'in Yalgızam türküsünü dinledik. Baturay Yarkın Trio ve Name Yarkın'ın Anadolu'nun Renkleri albümünden seçkiler sunuyor sevgili dinleyenler bugün. Baturay Yarkın'ın düzenlemeleri doğrultusunda Osmanlı Türk müziğinin melodik ve ritmik unsurlarının ve caz müziğinin kesiştiği müzikal noktaların izini süren dörtlü 21. İstanbul Caz Festivali kapsamında sahne aldı. Hollanda, İtalya, Hırvatistan, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde verdikleri konserlerle kültürler arası iletişime dikkat çeken ve 2017 yılında Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle 15 üniversitede Türkiye turnesini tamamlayan grup, yurt içi ve yurt dışında pek çok festivale katıldılar. Farklı dokuları aynı tatta buluşturan albümden şimdi de Ah Bir Ataş Ver türkümüzü dinliyoruz.

Ah Bir Ataş Ver türkümüzü Baturay Yarkı'nın caz düzenlemesiyle dinledik. Türk ve Azerbaycan müzik dünyasının en tanınmış eserlerinden biri olan Ali Selimi bestesi Ayrılık'la devam ediyor müzik yolculuğumuz.

Türk ve Azerbaycan dünyasının en tanınmış eserlerinden biri olan Ali Seleymi bestesi Ayrılığı dinledik. Sevgili dinleyenler, programımızın başında da belirttiğimiz gibi Baturay Yarkın Trio ve Name Yarkın'ın Anadolu'nun Renkleri albümü Anadolu müziğini yalnızca caz kalıpları içine yerleştirmekten öte her iki müzik kültürünün ortak estetik değerlerini araştırarak disiplinler arası bir anlayışı benimsiyor. Albüm bu yönüyle etnik caz örneklerinden ayrılarak geleneksel müziği modern bir yorumla yeniden üretmeyi hedefleyen özgün bir sanat projesi. Aşık ve Esel ve Uzun İnce Bir Yoldayım türkümüz yer alıyor sırada.

Sevgili dinleyenler, Baturay Yarkın Trio ve Name Yarkın'ın Anadolu'nun Renkleri albümünden şimdi de sırada Hicaz Salon çifte tellisi yer alıyor. Bu eserde Enver Muhammed'i bas gitarda yer alacak ve hemen ardından da Kürdili Hicazkar Longa'yı dinleyeceğiz. Beyoğlu'nda gezersin.

Baturay Yarkın Trio ve İstanbul Kemençesi Name Yarkın'ın Anadolu'nun Renkleri albümlerinden seçmiş olduğumuz son iki eser Hicaz Salon Çiftetellisi ve Kürdili Hicazkar Longa'ydı. Piyano ve düzenleme Baturay Yarkın, İstanbul Kemençesi Name Yarkın, kontrbas ve bas gitar Enver Muhammedi ve davul Burak Cihangirli seslendirdi. Programımızda şimdi de Baturay Yarkın'ın 8. kişisel albümü Dream Again'den seçkiler sunacağız. Daha önce albümün tamamını tanıtmıştık. Bugün bu güzel albüme yine bir ses olmak ve anımsatmak istedik. Toplam 13 şarkıdan oluşan albümden sanatçının iç dünyasını yansıtan, hayata dair tüm duyguları sanatçının rüyasından ve iç dünyasından açılan bir pencereyle dinleyicisine ulaştıran Dream Again'le başlıyor beraberliğimiz.

Baturay Yarkın'ın Dream Again albümünden aynı başlıklı eseri dinledik. Piyano Baturay Yarkın, kontrbas Yarkın Tuncer, İstanbul kemençesi ve vokal Name Yarkın, davul Mert Can Bilgin seslendirdi. Albümden dinleyeceğimiz şimdiki eserler İmbat ve Blue Love.

Baturay Yarkın'ın tüm besteleri kendisine ait olan 8. kişisel albümü Dream Again'den İmbat ve Blue Love dinledik. 2018 yılından günümüze İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü Caz Ana Sanat dalında doktor öğretim görevlisi olan sanatçı, daha önce Yarkın Duo, Baturay Yarkın Trio ve Tangesta topluluklarıyla 7 albüm yayınlamıştı. Dream Again, sanatçının 8. kişisel albümü olma özelliğini taşıyor. Late Night Coffee ve Desire albümden sunacağımız son iki eser.

besteleri piyanist Baturay Yarkın'a ait olan Dream Again albümünden Light Night Cafe ve Desire sunmuş olduğumuz son iki eserdi. Albümde katkısı olan müzisyenleri de bir kez daha tanıtalım. Besteler ve piyano Baturay Yarkın, kontrbas Yarkın Tuncer ve Enver Muhammedi, davul Mert Can Bilgin ve İstanbul kemençesi vokal Name Yarkın. Sevgili dinleyenler, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik.

Gelecek hafta aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte güzel bir gün, güzel bir hafta sizlerle olsun. Hoşça kalın.

0: ünlü eseri Savaş Rekuyemi'ni konuk etmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Benjamin Britten'ın Savaş Rekuyemi'nde yapıtın doğuşu ve hayatı, hikayesi ve bizi Coventry'nin yıkılmış sokaklarında geçen bir yolculuk aslında karşılamıştı ve çok enteresan bir noktada kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ne dersin sevgili Murat'cığım?
1: Tabii ki. Ersin, Britten bu eser boyunca şunu söyleyebiliriz sanıyorum, dinleyiciyi rahatlatmıyor. Dinleyiciye kesin cevaplar da vermiyor. Bunun yerine insanlığın önüne bir anlamda sanki bir ayna koyuyor ve şu soruyu soruyor.
0: Evet.
1: İnsan gerçekten tarihten bir şey öğreniyor mu? Ve bu sorunun peşinden gitmek için bizim eserin yazıldığı döneme dönmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: 1962 yılı, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin üstünden henüz 17 yıl geçmiş. Avrupa şehirleri savaş sonrası tekrar kuruluyor. Ekonomiler toparlanıyor. İnsanlar geleceğe bakmaya çalışıyorlar ama görünürdeki iyimserliğin altında aslında çok büyük de bir korku yatıyor.
0: Evet.
1: O da Soğuk Savaş.
0: Hı hı.
1: Dünya iki blok arasında bölünmüş durumda. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, diğer tarafta Sovyetler Birliği ve iki tarafta tarihin gördüğü en büyük silahlanma yarışına giriyor. Ve ilk defa insanlık kendi kendini tamamen yok edebilecek bir güce sahip oluyor nükleer silahlarla. İşte Savaş Rekuyemi tam da böyle bir atmosferde ortaya çıkıyor. Bu nedenle eser sadece geçmiş savaşlara bakmıyor. Aslında geleceğe de bakıyor ve sessizce sanki şu soruyu soruyor. Acaba bütün bu felaketlerden sonra bile aynı hataları tekrarlayacak mıyız?
0: Evet, tarih ilginçtir. İnsanlar çoğu zaman geçmişte yaşanan felaketlerin bir daha yaşanmayacağını düşünüyorlar.
1: Evet.
0: Ancak tarih kitapları hiç de öyle bahsetmiyor bize. Açtığımız bir manzara farklı bir görüşle karşımıza tekrar çıkabiliyor ki savaşlar değişir, silahlar değişir, üniformalar ve içindeki insanlar değişir ama öfke pek değişmiyor.
1: Evet.
0: Konuları değişmiyor, güç arzusu hiçbir zaman değişmiyor. Tabii ki bu yüzden de bazı düşünceler tarihin doğrusal değil, döngüsel olduğunu bize açıklıyor. Yani insanlık ilerler gibi görünüyor ancak bazı temel meselelerde aynı noktaya geri dönüyoruz. Savaş Rekuyemi de işte böyle döngüsel bir müziğin yapıtı. Çünkü Britten geçmişi yazarken aynı zamanda da geleceği uyarmakla ilgili bir görev, misyon üstlenmiş durumda.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet. Ersin, Savaş Rekuyemi'nin en çarpıcı bölümlerinden birisi eski bir kutsal hikayeyi yeniden yorumluyor.
0: Hı hı.
1: İbrahim ve İsmail'in hikayesi.
0: Evet, aslında burada hikaye dediğimizde yine Oğlan'ın şiirinden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ama var olan bir hikayeyi yeniden yorumlama olarak düşünebiliriz bunu.
0: Hı hı.
1: Şimdi herkesin bildiği gibi bu hikaye birçok dini gelenekte fedakarlığın sembolü olarak anlatılır. Ama Owen bu hikayeyi farklı bir biçimde ele alıyor. Onun yorumunda baba oğlunu kurtarmıyor. Tam tersine onu kurban ediyor. Ve böylece Owen'ın şiiri aslında çok sert bir soruya dönüşüyor.
0: Evet.
1: Acaba insanlıkta nesiller boyunca kendi çocuklarını kurban etmiyor mu sorusu. Kralların savaşlarında, imparatorlukların savaşlarında, ulusların savaşlarında, ideolojilerin savaşlarında. Bu soru evet rahatsız edici bir soru ama bir o kadar da bu yüzden çok önemli. Çünkü sanat bizi bazen rahatlatmak için değil, rahatsız etmek için de var.
0: Evet, Savaş Rekuyemi aslında Britten'ın yaptığı tamam olarak da bunu bize gösteriyor. Dinleyiciyi konfor alanından çıkarır, ona savaşın romantik yüzünü göstermez. Çünkü savaşın romantik bir yüzü yoktur. Savaş çoğu zaman tarih kitaplarında anlatıldığı kadar görkemli de değildir. Daha çok bekleyiştir, daha çok korkudur, daha çok kayıptır. O zaman şimdi gel bu bahsedelim.

0: bahsettiğimiz dönelere güzel bir örnek olarak bu eseri dinleyelim. Ne dersin?
1: Tabii ki.
0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Benjamin Britten'ın Savaş Requiem'i eserini Londra Senfoni Orkestrası korosu ve solistleri seslendirecekler. Ve bu eseri de bestecinin kendisi bizzat yönetecek.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Benjamin Britten'ın Savaş Rekoyim eserini Londra Senfoni Orkestrası korosu ve solistleri Benjamin Britten'ın kendi yönetiminde seslendirdiler. Sevgili Muratçım, kaldığımız yerden devam edelim mi?
1: Tabii ki.
0: Savaş dedik ve savaşı anlatan bir eserden ki burada aslında bir ironi söz konusu. Savaş ve Rekoyim. Rekoyim ve anlatım şekli, anlatımın içinde de var olan farklı bir bakış açısı. Aslında savaşın çoğu zaman tarih kitaplarında anlatıldığı kadar görkemli olmadığına dair de çok net karşımızda bir durum var. Daha çok bekleyiş, daha çok korkudan bahsettik ve aslında kayıplardan bahsettik. Belki de bu nedenle Britten müziğinde sık sık büyük patlamaların ardından gelen uzun sessizlikler planlamış.
1: Evet, yani insanlık ilerliyor gibi görünüyor ama temel meselelerde aynı yere geri dönüyor ve galiba Savaş Rekoyemi bu döngünün müziği.
0: Evet. Ki burada da tarihe baktığımızda birçok çelişkiyi görebiliyoruz. Aynı tür hem Michelangelo'yu yaratmış hem de dünyayı ele geçirme planlarını. Yani Bach'ı değerlendirdiğimizde bir Bach'ın, Johann Sebastian Bach'ın olum şekli ve varoluşu, sonrasında gelen atom bombası ve bundan etkilenen birçok besteci ve daha ötesine geçtiğimizde de Shakespeare. Yaratımlarında her zaman dünya savaşları, varoluşlar, insanlığın çektiği çileler, kısaca savaşlar da barışlar da her şekilde bestecileri, sanatı, kültürü, her türlü besleyen şeyler, değil mi?
1: Evet, burada bir de büyük bir çelişki var aslında. Evet. Yani söylediğin evet. gibi insanlık hem Michelangelo gibi bir dediğin gibi olağanüstü bir sanatçı çıkarabiliyor içinden ama aynı insanlık dünyayı ele geçirme planları yapıyor, atom bombaları yapıyor. Zaten özellikle 20. yüzyılın başlarında bildiğin üzere bazı sanatçılar 1. Dünya Savaşı'nın eşiğinde şöyle bir başkaldırı yapıyorlar. İnsanlık bilinen yazılı tarih boyunca modernizmle birlikte çok başka bir noktaya geldi ama bütün bu kültürel birikim, bütün bu sanatsal birikim insanlığı bir dünya savaşının eşiğine getirmekten onu alıkoyamadı. Evet. Yani sanat ne işe yarıyor dediler ve Dadaizm burada çıktı ortaya. Hı. Yani bu çelişki biraz da galiba insan olmanın merkezinde gibi görünüyor.
0: Evet,
1: ne dersin?
0: Burada da aslında Savaş Rekoyemi de tam da bu noktada konuşmaya başlıyor diyelim. Dil buluyor, vücut buluyor. Çünkü Britten insanın yalnızca yıkıcı tarafını göstermiyor. Aynı zamanda da yıkıcı tarafından belirli şeyleri bizlere hatırlatıyor. Neleri mesela? Eserlerin başlı başına bir umut eğilimini oluşturması gibi. Savaşın yıktığı bir katedral için yazılmış bir eserden bahsediyoruz aslında. Ki burada Owen'ın da şiiri bize göz kulak oluyor. Ve bu yıkımı anlatırken de yeniden inşa etme üstüne bir irade taşıyor kendileri.
1: Evet. Ersin'cim, geçen bölümde müzikal incelemede bir anlamda yarım kalmıştı. Onu da kaldığımız yerden ben toparlamanı rica etsem. Offertorium bölümüne kadar konuşmuştuk diye hatırlıyorum.
0: Evet, orada Britten'ın geçmiş yüzyılların kontrpuan tekniği, yani farklı noktalardan aynı

0: melodinin birbirini tekrar etmesiyle oluşan bir birliktelik, bir homojeniteden bahsetmiştik ve böylece özellikle Bach'ın dünyasını, Johann Sebastian Bach'ın dünyasını hatırlatan pasajların varlığından ve bu tabi dinsel noktalarda belli şeylerin sunulabilmesi için gerekli olan bir yapı taşı. Yani biz Requiem'den ve bunun içindeki müzikal yapıda oda müziğinden ve senfonik bir formdan bahsediyoruz. Fakat burada bu bahsettiğimiz taklit değil. Bu aslında Britten'ın eski bir müzik dilini alıp modernize dünyasında trajedisini anlatmak için kullandığı bir yapı taşı. Böylece geçmiş ile bugün arasında bir köprü kurmayı sağlama açısından da bize açıkça yol gösteren bir yapıyı oluşturuyor. Tabii buna da müzikal eleştirmenler, müzikologlar çağdaş müzik yapısı diyerek belki de kendilerini rahatlatıyorlar diyebiliriz, değil mi?
1: Bir anlamda peki şunu söyleyebilir miyiz? Yani yüzyıllar değişse de insanın temel soruları aslında
0: Hiçbir zaman
1: değişmiyor.
0: değil. Aynen öyle ki burada Agnus Dei'den bahsediyoruz ya da senin içinde Dies Irae var. Yani burada Requiem'in yapı taşlarını dizmiş ama onların anlatım şeklinin içinde farklı noktalar var. Sanki eserin içinde Leberame var mesela. Burada isimleri kullanarak, içindeki yapıları değiştirerek bir anlamda kafa tutuyor. Ki devamında yüzyıllar değişse de insanın temel sorunları hiçbir zaman değişmiyor diyelim. Ne gibi? Başlık bulup aktarma şeklinde yine bir şeye bağlı kalıyor.
1: Yani Britain belki savaş meydanlarından uzaklaşıyor ama eserinde insan ruhunun içine giriyor. Yani burada da müzik bağırmıyor, değil mi Ersin?
0: Burada fısıldıyor.
1: Fısıldıyor,
0: Aynen
1: evet.
0: öyle ki bu fısıldamalar bir noktadan sonra çığlıklar haline gelip güç olarak karşımıza çıkıyor. Fısıldayanların fısıltıdan güç oluşması. Yani var olan gücün noktasının ne şekilde minimalizeden yükseğe çıktığını bir işaret. Final bölümünde Liberame'ye geldiğimizde zaten Britten'ın bütün yapı taşlarını bir araya getirip dinleyenlerin, izleyicinin karşısına oturttuğunu görmüş oluyoruz açıkçası. Ve eser boyunca duyduğumuz korkular, dualar, şiirler, hatıralar, bunların hepsi bir şekilde birleşiyor. Ancak dikkat çeken şu ki Britten büyük bir zafer duygusu yaratmıyor.
1: Bir kahramanlık finali yazmıyor yani, değil
0: Evet.
1: mi? Bir
0: Çünkü
1: fetiş, yani savaşı bir fetiş nesnesi olarak bir marş da yazmıyor.
0: evet, burada zaten Requiem'den, burada zaten bilindik, görkemli savaş eserlerinden ayıran nokta bu. Çünkü yavaş yavaş yaklaşan bir uzlaşma hissiyle aslında yorgun bir bedenin bilge bir sessizliğinden bahsediyoruz. Burada aslında bir ciddi bir felsefe var.
1: Savaşın arkasından gelen ağır bir düşünce hali.
0: Evet, o zaman gel bir müziğe bir kulak verelim ve bu felsefeyi dinleyelim. Ne dersin?
1: Lütfen.
0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Benjamin Britten'ın Savaş Requiem eserini Londra Senfoni Orkestrası, korosu ve solistleri seslendirecekler. Ve bu arada da eseri bestecinin kendisi bizzat yönetiyor.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Benjamin Britten, Savaş Requiem'i eserini Londra Senfoni Orkestrası korosu ve solistleri seslendirdiler. Evet sevgili Muratçım, eseri dinledik ve içinde çok şeyler barındıran müthiş bir konu var.
1: Evet Ersin, biraz önce eserin içinde bir uzlaşma hissinin olduğundan bahsettin. Ve şey dedin, yorgun ama bilge bir sessizlik. Belki de bu Savaş Requiem'i müzikal açıdan en büyük başarısını da buradan kazanıyor, değil mi?
0: Bunlar da bestecileri elbette etkiliyor. Ve bunun üzerine bestecinin dışında çeşitli yazarları, fikir düşünce insanlarını da etkiliyor.
1: Tabii ki.
0: Bilim insanları bundan besleniyorlar, bundan belirli şeyler çıkartıyorlar. Burada da unutmamak gereken ve unutulmaması gereken bir durum daha var. Hafızamız gelecekle ilgilidir elbette ama hatırladığımız şeyler davranışlarımızı her zaman değiştirir. Britten'ın müziği bu yüzden yalnızca bir konser eseri ya da dinlenecek bir eser olarak değerlendirilmeli. Bu bir hafıza mekanı. Daha doğrusu dinlediğimiz her bölümde insanlık tarihinin başka bir sayfası karşımıza açılıyor. Ve biz o sayfaya yeniden bakmak zorunda kalıyoruz. Elbette bir tarih kitabı okur gibi dinlemek söz konusu. Burada programımızda bu düşünceleri paylaşmak, özellikle tarih boyunca insanların zaferlerini anlatmak elbette bizi bir noktada yaşadıklarımızdan ve yaşayacaklarımızdan belli şeyleri kazanmamızı sağlayan, belli şeyleri elde etmemizi sağlayan bir gerçek. Ancak karşımızdaki bulunan eser ve armonileri, yapıları, huzursuz eden çeşitli tınıları bize yaşananların ne olduğuna dair açıkçası bir örnek veriyor.
1: Ersin, müsaade edersen biraz da eserdeki çocuk korosu üzerine bir şeyler söylemek istiyorum.
0: Evet, lütfen.
1: Savaş Requiem'ini ilk kez dinleyenlerin çoğu çocuk seslerini duyduklarında çok farklı bir atmosferin oluştuğunu hissediyorlar.
0: Gayet
1: en azından benim düşüncem böyle.

0: öyle.
1: Evet, gayet normal çünkü eser ona göre yazılmış.
0: Senin geçen bölümde de söylediğin gibi bu sesler çoğu zaman uzaktan geliyor ama orkestranın da dışında konumlandırılıyor. Evet. Yani sanki fiziksel olarak da başka bir yerde bulunuyorlar. Bu farklı bir akustik etki yaratıyor değil mi?
1: Hı hı. Şöyle ki eserin belli yerlerindeki bu akustik dalgalanmalar ve çalışmalar açıkçası anlatımı destekleyen ve Oğun'un şiirlerini de katedralin yıkılması ve sonrasında tekrar yanına başka bir katedral yapılıp var olan yıkıntının ellenmeyerek bir anlamda gözler önünde kalmasını sağlıyor. Burada da elbette yaşananlar çocukların dilinden farklı, onların gözünden o körpe dünyalarından bambaşka görünüyor.
0: Yani sanki bu dünyanın içinde değilmiş gibi çocukların sesleri duyuluyor.
1: Evet, çünkü sanki uzaktan gelir gibi, sanki ana orkestranın dışında konumlanmışlar gibi, sanki derinlerden, sanki uzaklardan, farklı farklı yerlerden geliyor gibi, bu fiziksel olarak aslında başka bir yerde bulunuyorlar hissini yaratıyor. Tabii çocuk sesleri gerçek dünyanın içinde değilmiş gibi duyulması gerçekten bir konser anında çok zor çalışılan, çok zor oluşturulan bir durum. Neredeyse zamansız bir yapıdan bahsediyoruz.
0: Yani sanat yine açıklamaktan çok düşündürüyor.
1: Evet, o zaman bize şimdi bir müzik arası gerekiyor ki bugünkü konuştuğumuz eser Benjamin Britten'ın Savaş Requiem'i. Bu eseri Londra Senfoni Orkestrası korosu ve solistleri seslendirecekler, bestecinin kendi yönetiminde.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Benjamin Britten'ın Savaş Rekvimi eserini Londra Senfoni Orkestrası korosu ve solistleri bestecinin kendi yönetimiyle seslendirdiler. Sevgili Murat'cığım, ve böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik.
1: Evet, haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Klasik Dünya.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. En fazla şüphelinin bulunduğu illerin Ankara, İzmir ve İstanbul olduğu belirtildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz ifadelerine yer verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında operasyon yapıldığını açıkladı. 10 ilde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 25 şüpheli gözaltına

yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'ı vurdu, İran misillemede bulundu. Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran, ABD'yi 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakla suçladı. Karşı taraf taahhütlerini yerine getirene kadar biz de yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğiz, dedi. İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cidde beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zaftar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. 43 il başkanını görevden alan CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu saat 14'te toplanıyor. Gündemde 9 il başkanının ihracına ilişkin tedbir kararlarına itirazlar bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Haluk Levent ile birlikte 21 kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto kapılarını açtı. 12 Punto 2026-19 Temmuz'a kadar sinema severleri ağırlayacak. Organizasyona 30 ülkeden yaklaşık 60 sinema profesyoneli katılacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, üç kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

Ses ve Söz. Bir söz, o sözü şarkıya dönüştüren birçok ses, o şarkılardan oluşan uzun bir liste. Şimdi Radyo 3'te. Sözcükler ve notalar arasındaki yolculuğumuz Ses ve Söz başladı. Hoş geldiniz. İki ay önce şarkılarda en çok geçen sözcüklerden birine yer vermiştik. Çarpan, kırılan, kanayan, seven, aşık olan, coşan, gülümseyen, ısınan ve soğuyan duygu meskenimiz, yaşam sigortamız, kalbimizdi sözümüz. Bugün ikinci bölümdeyiz. Doğrudan kalbe dokunan şeyler hakkında bir Sting şarkısıyla başlayalım.

Belki bundan 100 yıl sonra bilimsel bir mutluluk insan öpücüğünün yerini alacak ya da biyokimyasal bir kopuş romantizmi ortadan kaldıracak. Ama neden umrumuzda olsun ki aşıkların kadim sanatıyla havada uçuşan oklar doğrudan kalplere giderken? Sting'in 1987'de çıkan Nothing Like the Sun albümünden dinledik Straight to My Heart. Kalbin kırık hali için ayrı bir bölüm hazırlayacağız ama bugünlük Elton John, Kiki Dee düetine bir istisna yapalım. Olabilecek en mutlu şekilde "Sakın kalbimi kırma" diyor ikili. 70'li yılların sevgi dolu Motown tarzından ilham alan bir kayıt. Don't Go Breaking My Heart.

Sevgi dolu bir düet daha. J.C. DeShannon, Jimmy Holiday, Randy Myers imzalarını taşıyan bu şarkı 1969'da DeShannon tarafından seslendirildi. 20 yıl sonra ise Annie Lennox ve Al Green tarafından yeniden kaydedildi. Put a little love in your heart, kalbe konulacak biraz sevginin dünyada neler değiştirebileceği hakkında.

80'li yıllar esintisi King Crimson'la Man with an Open Heart'la devam etsin. Adrian Belew'un yazdığı şarkı sözleri tahmin edilemez, dramatik ve insani kusurlara sahip bir eşin portresini çiziyor. Ama açık yürekli adam için bunlar önemli değil. Çünkü açık kalpli insanlar yargılamaz, affeder ve kucaklar. Grubun 10. stüdyo albümünden dinliyoruz.

bu içindeki dışında olma hali hakkında. Kalbimdeki duyguları açıkça belli ederim. İstediğimi söylemekten, söylediğimi kastetmekten korkmuyorum. Kendimi inşa ettim, kendimi hayal kırıklığına uğrattım. Belki de bir aptalım, bunu etrafa yayıyorum ve sadece bilmeni istiyorum. Bazen saklamak çok zor geliyor. Bu yüzden iç çekiyorum ve duygularımı gösteriyorum. Brian Ferry'nin 1976'da kaydettiği haliyle dinliyoruz. Heart on My Sleeve.

Çocuğunuzun kalbini kırmayın mesajıyla bitirdi şarkısını Clapton. Bir de altın kalpli insanlar var. Onlar içinin ışıltısı yüzüne vuran, yardımsever ve eli açık, kimseyi ayırmadan herkese aynı gözle bakabilenler. Neil Young tam olarak böyle bir kalbin, böyle bir insanın arayışında. Altın bir kalp bulmak için madenci oldum. Hollywood'a, Redwood'a gittim, okyanusu geçtim. Yaşlanıyorum ve altın kalbi aramaya devam ediyorum. Heart of Gold 1972'de çıktı ve o günden bugüne Young'ın en sevilen şarkılarından biri.

Armonikayı da Neil Young'un çaldığı şarkıda geri vokalde duyduğumuz sesler James Taylor ve Linda Ronstadt'e aitti. Kalpler arasında dolaşmaya devam.

Devam ediyoruz. Sıra Joni Mitchell'ın kalbinde birikenlerde. Mitchell'ın 2007 tarihli albümünde sanatçının çok önemsediği çevresel yıkım ve savaşlar hakkında bir şarkı yer alıyor. Artık çok insan var ve çok az toprak. Çok öfke ve arzu. Şimdi kendini güçsüz hissediyorsun. Her şey kontrolden çıktı. Büyük bombalar ve dikenli teller. Kaderimizi göremiyor musun? Kalbim olsaydı ağlardım. New York Times'ın en etkileyici Mitchell melodilerinden biri diye tanımladığı bu şarkıyı dinleyelim. If I Had a Heart.

Led Zeppelin'in sesi Robert Plant ve country şarkıcısı Alison Krauss'un iki ortak albümü var. Bunlardan ilki 2007'de çıkan Raising Sand, ikincisi de 2021'de çıkan Raise the Roof'tu. Şimdi dinleyeceğimiz ikinci albümden bir Hank Williams şarkısı. Dudaklarım yalan söylese de

Genç düşünen, genç hisseden, genç davranan insanlara biz gönlü genç deriz. Bunun şimdiki şarkıda duyacağımız karşılığı kalbi ya da ruhu genç olmak. Masallar gerçek olabilir. Kalbiniz gençse bu sizin de başınıza gelebilir. Çünkü genç kalpliyseniz dar görüşlü olmak zordur. İmkansız planlarla uç noktalara gidebilirsiniz. Hayalleriniz paramparça olduğunda gülebilirsiniz. Ve hayat her geçen gün daha heyecanlı hale gelir. Ve aşk ya kalbinizde ya da yoldadır. Genç kalpli olmanın dünyadaki her hazineye bedel olduğunu bilmiyor musunuz? Johnny Richards ve Carolyn Lee imzalarını taşıyan Young at Heart 1953'te Frank Sinatra'nın sesinden sevilmişti. Bugün Bob Dylan'ın Fallen Angels albümünden dinliyoruz aynı şarkıyı.

Kalbin gece kadar siyah. Your heart is as black as night. Melody Gardot imzası taşıyan bu şarkıyı en az onunki kadar etkileyici bir yorumla dinliyoruz. Betty Hart'ın blues rock gitaristi Joe Bonamassa ile birlikte kaydettiği albümden geliyor. Albümün adı Don't Explain ve içinde ikili tarafından yeniden yorumlanmış 10 sevilen şarkı var.

Sting'le başladığımız listeyi Sting'le bitirelim. Solo kariyerinin en iyi bilinen şarkılarından birinde kalbinin gerçek şeklini arayan bir İskambil oyuncusunu anlatıyor sanatçı. Shape of My Heart 1993'te gitarist Dominic Miller'la birlikte yazılıp kaydedilmişti.

0: Leon, Sevginin Gücü filminin kapanış jeneriğinde de kullanılan Shape of My Heart'la Kalbin şarkılarının sonuna geldik. Esin Yolçunar, Ebru Erkekli. Bakalım haftaya kalbimiz bizi hangi söze ve seslere götürecek? Buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Ses ve Söz.

nereden duymuştun dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Tutkunt Işık'ın hazırlayıp sunduğu geçmişten günümüze Latin caz müziğinin sevilen melodilerinden oluşan Dalga Sesleri, Cumartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili TRT Radyo İş dinleyicileri, ben Şefika Kutluer. Bir Ankara Radyosu yapımı olan Duyguların Müziği isimli programımda yine birlikteyiz. Bugün sizlere İspanyol besteci Isaac Albeniz'in eserlerinden seçtiklerimi dinleteceğim. İspanyol milli müzik akımının en önemli bestecilerinden Isaac Albeniz, 29 Mayıs 1860'ta İspanya'nın Camprodon kentinde doğmuş, 18 Mayıs 1909'da Fransa'nın Cambo-le-Bain kentinde sonsuzluğa uğurlanmıştır. Henüz 4 yaşındayken piyano konserleri vermeye başlayan bir dahiydi. Albeniz'in müziği İspanyol halk ezgilerini

ritimlerini ve danslarını klasik müzik diliyle birleştirir. Özellikle Endülüs atmosferini eserlerine büyük bir ustalıkla yansıtmıştır. Isaac Albéniz gençlik yıllarında olağanüstü bir piyanist olarak Avrupa ve Amerika'da konser turnelerine çıkmış, dönemin en ünlü virtüözlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Müziğinde İspanyol halk danslarının ritimlerini

Dinlemeler klasik gitar repertuarının vazgeçilmez parçaları haline gelmiştir. Bugün Isaac Albeniz'in piyano için bestelediği eserlerini dinleyeceğiz. İlk olarak Isaac Albeniz'in Champagne Vals ve Estudio Impromptu isimli eserlerini piyanist Martin Johnson yorumu ile dinliyoruz.

0: Isaac Albeniz'in piyano için bestelediği eserleri dinlemeye devam ediyoruz.
1: TRT Radyo 3.
0: Şimdi sırada Isaac Albeniz'in Opus 70 Rapsodia Espanyola ve Opus 83 Pavan isimli eserleri var. Piyanist Martin Johnson yorumu ile dinliyoruz.

Isaac Albeniz'in piyano için bestelediği Opus 165, Six Horas'lı albümünden Tango ve ardından Opus 232, İspanyol şarkılarından Oriental, Sule Palmiye ve Cordoba'yı piyanist Martin Johnson yorumu ile dinleyeceğiz.

İzak Albeniz'in piyano için bestelediği eserlerden bugün son olarak Navarra'yı piyanist Martin Johnson yorumu ile dinliyoruz.

0: Bugün İspanya'nın önemli bestecisi Isaac Albéniz'in piyano için bestelediği eserlerinden sizin için seçtiklerimi dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Bu haftada programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin ile birlikte ben Şefika Kutluer sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve müzikle kalın.
2: Duyguların müziği.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altuğ.
1: Mutlu haftalar sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyo stüdyolarında Radyo 3'te müziğin sadece duyulmadığı, yeniden vücut bulduğu armonik tınılar yolculuğundayız. Müziğin tarihinde bazı besteciler vardır. Adları her zaman en büyük afişlerde yer almasa da eserleri kuşaklar boyunca yaşamayı sürdürür. Armonik tınılarda bu bestecilerin tını izlerini süreceğiz. İlk olarak Eugène Boza. Fransa'nın Nice kentinde dünyaya gelen Eugène Boza, daha çocuk yaşlarında müziğin büyülü dünyasıyla tanışır. Kemancı olan babasının rehberliğinde ilk notalarını öğrenirken müziğin hayatının merkezinde yer alacağını henüz fark etmez. Yıllar ilerledikçe Boza Paris Konservatuvarı'nda eğitim alır ve başarılı bir kemancı, orkestra şefi ve besteci olarak duyurur adını. Ancak onu farklı kılan müziğinde kurduğu zarif ve renkli dünyadır. Özellikle nefesli çalgılar için yazdığı eserlerde her melodinin bir hikaye anlatmasını ister. Kimi zaman hafif bir rüzgarı, kimi zaman neşeli bir dansı, kimi zaman da içten bir duyguyu notalara dönüştürür. Eugène Boza'nın eserleri teknik ustalıkla duygusal anlatımı buluşturur. Bu nedenle aradan geçen yıllara rağmen müziği konser salonlarında yaşamaya devam eder. Bugün dünyanın dört bir yanında genç müzisyenler onun eserleriyle yetişirken, dinleyiciler de Boza'nın melodilerinde Fransız müziğinin zarafetini ve sıcaklığını keşfeder. Müziğiyle iz bırakan Eugène Boza yalnızca bir besteci değil, notalarla hikayeler anlatan bir sanatçı olarak hatırlanır. Özellikle nefesli çalgılar için yazdığı eserlerle tanınan Boza, müziğinde teknik ustalık

Diler birbirini kovalayan çocuklar gibi hareket ederken ritim oyunun enerjisini hissettirir. Uvertür sözcüğü bir açılışı ifade eder. Bozza'nın açtığı kapıysa bir sahneye değil, çocukluğun renkli evrenine uzanır. Burada merak, keşif ve hayal gücü ön plandadır. Besteci, orkestranın parlak renkleriyle çocukluğun farklı yüzlerini anlatır. Kimi zaman neşeli, kimi zaman hayranlık dolu, kimi zamansa düş kuran bir dünyayı gözler önüne serer. Eserin en etkileyici yanı yalnızca çocuklara değil, yetişkinlere de seslenmesidir. Çünkü bu müzik herkesin içinde saklı kalan çocukluk anılarına dokunur. Bir melodi, yıllar öncesinden bir oyunu, bir yaz gününü ya da unutulmuş bir gülümsemeyi yeniden hatırlatabilir. Bozza, çocukluğu geçmişte kalmış bir hatıra olarak değil, insanın içinde yaşamaya devam eden bir enerji olarak ele alır. Çocuklar uvertüründe bu enerjiyi baştan sona taşıyan sıcak, canlı ve içten bir müzik yolculuğu sunar. Ve eser sona erdiğinde geriye yalnızca melodiler değil, çocukluğun o hiç kaybolmayan merak duygusu da kalır. Çünkü Bozza'nın müziği insanın içindeki o renkli dünyayı yeniden hatırlatmayı başarır. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz Öjen Bozza tınılarıyla başlıyor. Bestecinin çocuklar uvertürünü Kraliyet Kuzey Koleji Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

Fransız besteci Eugène Boza'nın Çocuklar Uvertürü başlıklı eserini Kraliyet Kuzey Koleji Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başı arasında Avrupa sanat dünyasında büyük bir değişim yaşanır. Ressamlar yeni renkler ararken şairler yeni imgelerin peşine düşer. Bestecilerse müziğin sınırlarını genişletmeye çalışır. Fransa'da bu arayışın en canlı merkezlerinden biri haline gelir. İşte bu dönemin dikkat çekici isimlerinden biri Florent Schmitt. 1870 yılında Fransa'nın Lorraine bölgesinde dünyaya gelen Schmitt, genç yaşlarından itibaren müziğe olağanüstü bir ilgi gösterir. Paris Konservatuvarı'nda aldığı eğitim sırasında dönemin önemli müzik çevrelerinin dikkatini çeker. Ancak onu çağdaşlarından ayıran en önemli özellik, güçlü orkestrasyon anlayışı ve sıra dışı hayal gücüdür. Schmitt'in müziğinde Fransız zarafetiyle büyük senfonik ihtişam yan yana yürür. Kimi zaman doğunun egzotik renkleri, kimi zaman mitolojik hikayeler, kimi zaman da doğanın vahşi enerjisi notalar arasında yer bulur kendine. Bestecinin nefesli çalgılar repertuarındaki en önemli eserlerinden biri olan Dionysiac, dinleyiciyi antik Yunan dünyasına uzanan büyüleyici bir yolculuğa davet eder. Eser adını bereket, coşku ve kutlamanın tanrısı Dionysos'tan alır. Antik çağlarda Dionysos adına düzenlenen

düzenlenen şenlikler yalnızca bir kutlama değil, müziğin, dansın ve insan ruhunun özgürleşmesinin sembolü olarak görülür. İnsanlar bu törenlerde gündelik hayatın sınırlarını geride bırakıp müziğin ve ritmin yönlendirdiği büyük bir topluluğun parçasına dönüşür. Florence Schmidt de bu kadim atmosferi müziğin diliyle yeniden kurar. 1925 yılında senfonik bando için bestelediği Dionysiak döneminin en yenilikçi eserlerinden biri olarak kabul edilir. Eser yalnızca teknik zorluklarıyla değil, yarattığı renkli ve dramatik dünyayla da dikkat çeker. Müzik başladığında sanki uzaklardan gelen gizemli sesler duyulur. Antik bir tören henüz başlamaktadır. Dinleyici kendini taş tapınakların, meşalelerle aydınlanan yolların ve dağ yamaçlarında yankılanan ezgilerin arasında bulur. Eser ilerledikçe ritim güçlenir, melodiler büyür. Nefesli çalgılar birbirine karışarak dev bir ses mozaiği oluşturur. Bir yanda tören alaylarının ağır ve kararlı yürüyüşü hissedilirken, diğer yanda dans eden kalabalıkların enerjisi duyulur. Schmidt'in ustalığı tam da burada ortaya çıkar. O, müziği yalnızca işitilen bir sanat olmaktan çıkarıp gözümüzde canlanan sahnelere dönüştürür. Dionysiak boyunca coşku giderek artar, ritim hızlanır, orkestranın renkleri yoğunlaşır ve müzik adeta kontrol edilemez bir enerjiye dönüşür. Bu enerji yalnızca bir kutlamanın değil, yaşamın kendisinin enerjisidir. Çünkü Dionysos'un temsil ettiği şey yalnızca neşe değil, aynı zamanda doğanın gücü, yaratıcılık, tutku ve özgürlüktür. Eserin finaline yaklaşıldığında dinleyici kendisini büyük bir şölenin ortasında hisseder. Nefesli çalgıların parlak sesleri yükselirken ritimler durmaksızın ilerler ve müzik görkemli bir doruk noktasına ulaşır. Bugün Dionysiak senfonik bando repertuarının başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Aradan geçen yüzyıla rağmen eser ilk günkü etkisini korumayı başarır. Çünkü Florence Schmidt'in müziği antik Yunan'ın efsanelerini anlatmakla kalmayıp aynı zamanda insanlığın yüzyıllardır değişmeyen bir yönünü hatırlatır. Müzik insanları bir araya getiren en güçlü kutlamalardan biridir. Ve bazen birkaç nota binlerce yıllık bir hikayeyi yeniden canlandırmaya yeter. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz Fransız besteci Florence Schmidt tınılarıyla devam ediyor. Bestecinin Dionysiak adlı eserini Kraliyet Kuzey Koleji Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

Fransız besteci Florent Schmitt'in Dionysiac adlı eserini Kraliyet Kuzey Koleji Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Müzik tarihinde bazı besteciler vardır ki sadece eserleriyle değil, kurdukları hayal dünyalarıyla da dinleyicinin hafızasında yer edinir. Hollandalı besteci, orkestra şefi ve eğitimci Johan de Mey işte bu isimlerden biridir. 1953 yılında Hollanda'da dünyaya gelen Johan de Mey, özellikle senfonik nefesli çalgılar repertuarına kazandırdığı eserlerle uluslararası alanda saygın bir yere denir. Bestecilik anlayışında hikaye anlatıcılığı önemli yer tutar. Onun müziğinde notalar sadece duyulan sesler değil, karakterlerdir. Olaylar anlatırlar ve dinleyiciyi farklı dünyalara taşırlar. Bu nedenle eserleri dünyanın birçok ülkesinde seslendirilir ve geniş kitleler tarafından ilgiyle takip edilir. Johan de Mey'in müziğinde güçlü bir hayal gücü hissedilir. Besteci edebiyattan, tarihten ve insanın iç dünyasından ilham alır. Kaleme aldığı her eserde dinleyiciyi yeni bir yolculuğa çıkarır. Kimi zaman fantastik bir dünyanın kapıları açılır, kimi zaman da insan ruhunun derinliklerine uzanan düşünsel bir serüven başlar. Onun müzikal dili, teknik ustalıkla güçlü anlatım gücünü bir araya getirir. Birazdan dinleyeceğiniz bestecinin 4. senfonisi de bu anlayışın önemli örneklerinden biri olarak karşımıza çıkar. Eser ilk notalarından itibaren dinleyiciyi içine çeken bir atmosfer oluşturur. Güçlü temalar ve etkileyici melodiler sanki görünmeyen bir hikayenin satırlarını tek tek önümüze serer. Müziğin akışı içerisinde bazen hareket ve heyecan ön plana çıkar, bazen de daha sakin ve düşünceli anlar dinleyiciyi karşılar. Bu senfoni boyunca farklı duygular iç içe geçer. Umut, merak, kararlılık ve keşif duygusu müziğin her köşesinde kendini hissettirir. Bestecinin ustalıkla işlediği temalar zaman zaman bir

birbiriyle konuşur gibi ilerler, kimi zaman sorular sorar, kimi zaman da cevaplar verir. Böylece eser yalnızca işitilen bir müzik olmaktan çıkar, hayal edilen bir hikayeye dönüşür. Johann de Mey, günümüzün en önemli senfonik nefesli çalgılar bestecileri arasında gösterilir. Eserleriyle müziğin evrensel dilini kullanır, farklı kültürlerden insanları ortak bir duyguda buluşturur. Armonik tınılarda Johann de Mey'in zengin hayal gücünü ve güçlü bestecilik kimliğini yansıtan 4. senfonisini Kraliyet Kuzey Koleji Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

0: Hollandalı besteci Johan de Meij'in 4. senfonisini Kraliyet Kuzey Koleji Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, TRT İzmir Radyo Stüdyoları Radyo 3'te Armonik Tınılar programının sonuna geldik. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve sunucunuz ben Hakan Urgancı sizleri saygıyla selamlıyoruz. Haftaya yeniden buluşuncaya değin tınılarla kalın diyoruz.
1: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altun.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu

Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Çalgı Serüveni.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, speakeriniz ben Gökhan Özer. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde fagot, keman ve mandolin için yazılmış eserlerden örnekler sunacağız, bilgiler paylaşacağız. 1763-1826 yılları arasında yaşayan Franz Danzi, özellikle üflemeli çalgılar için birçok farklı eser bestelemiştir. Sol minör tonundaki fagot konçertosu 3 bölümden oluşur. Eserin muhtemelen Danzi'nin Stuttgart'ta yaşadığı dönemde bestelediği düşünülüyor. Şimdi Franz Danzi'nin sol minör fagot konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Albrecht Holder'a Nicola Paske yönetimindeki Neubrandenburg Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, Franz Dantzi'nin Sol Minör Fagot Konçertosunu dinlediniz. İngiliz besteci, şair ve yazar Arnold Beggs, 1883-1953 yılları arasında yaşamıştır. Bestecinin fa majör keman ve piyano sonatı iki bölümden oluşur. Eser genel olarak güneşli ve parlak bir yapı sunar ve serenat

Sokrat benzeri bir karakterdedir. İlk bölüm, ilki daha tartışmalı, ikincisi romantik iki tema duyurur. İkinci bölüm, arada fırtınalı melodiler sunsa da genel olarak şarkılı bir yapıdadır. Şimdi Arnold Bex'in Fa majör, keman ve piyano sonatını Ashley Wass ve Lawrence Jackson'ın yorumuyla dinleyeceksiniz. İlk bölüm Molto Moderato, ikinci bölüm Allegro.

Sevgili dinleyenlerimiz, Arnold Bex'in Fa majör, keman ve piyano sonatını dinlediniz. 1778-1837 yılları arasında yaşayan Avusturyalı besteci ve piyanist Johann Nepomuk Hummel, eserlerinde klasik dönemden romantik döneme geçişin etkilerini yansıtır. Sol majör tonundaki mandolin konçertosu, Hummel'in çalgı için bestelediği ilk eserdir ve bu eser, dönemin önemli mandolin solistlerinden biri olan Bartolomeo Bartolazzi'ye ithaf edilmiştir. Şimdi Johann Nepomuk Hummel'in sol majör mandolin konçertosunun ilk bölümü olan Allegro Moderato'yu ve üçüncü bölümü olan Rondo'yu dinleyeceksiniz. Solist Edith Bauer Sley'e Vincenz Hlatky yönetimindeki Vienna Pro Musik Orkestrası eşlik ediyor.

0: Johann Nepomuk Hummel'in sol majör mandolin konçertosunun ilk bölümü olan Allegro Moderato'yu ve üçüncü bölümü olan Rondo'yu dinlediniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere fagot, keman ve mandolin için yazılmış eserlerden örnekler sunduk, bilgiler paylaştık. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'nin bu haftalık sonuna geldik. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, speakeriniz ben Gökhan Özer. Keyifli günler diliyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Çalgı Serüveni.

Kitaplığımdaki müzik. Merhaba. Cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, değerli dinleyenlerimizi selamlıyorum. Bugün Güneş sistemimizin ikinci gezegeni Venüs'ten bahsedeceğiz. Güneş sisteminin iki numaralı gezegenidir Venüs. Konumu sebebiyle dünyamızın en yakın komşularından biri sayılır. Bu yüzden şafak vaktinde ya da gün batımında çıplak gözle rahatlıkla görebildiğimiz bu parlak gezegene çoban yıldızı adını vermiş atalarımız. Venüs, Güneş sistemindeki en sıcak gezegendir. Boyutları ve kütlesi bizim mavi gezegenimize çok benzediği için sık sık dünyanın ikizi olarak adlandırılır. Ama bu iki gezegenin tek benzer noktaları da ebatlarıdır. Venüs ortalama 465 derecelik yüzey sıcaklığı ve dünya okyanuslarındaki 1 kilometrelik derinlik basıncına eş yüzey basıncıyla dünya canlılarının yaşamasına uygun bir gezegen olmaktan çok uzaktır. Ama tüm bu olumsuz bilimsel veriler insanların milyonlarca yıldır gökyüzünde parlayan o parlak çoban yıldızına bakıp hayaller kurmasına engel olmamıştır elbette. İşte bugün kitaplığımdaki müzikte bu hayallerin peşine düşeceğiz birlikte. Bölüm başlığımız Venüs'ün izleri. Konuyu fazla dağıtmadan Gustav Holst'ün ünlü Gezegenler Suite'inden ikinci bölümü dinleyelim. Bölüm Barış Getiren Venüs adını taşıyor. Kraliyet Liverpool Philharmonic Orkestrası'nı Sir Charles Mackerras yönetiyor.

Gustav Holst'un Opus 32 Gezegenler Suite'inden Barış Getiren Venüs isimli ikinci bölüm geldi radyolarınıza. Kraliyet Liverpool Filarmoni Orkestrası'nı Sir Charles Mackerras yönetiyordu. Kitaplığımdaki müzikte Venüs'ün İzleri başlıklı bölümdesiniz. Artık Venüs gezegenden tanrıçaya dönüşüyor. Bugünkü alıntımız Umberto Eco'nun Önceki Günün Adası isimli romanından. İzini süreceğimiz bütün ipuçları romandan yapacağımız bu kısacık alıntıda saklı. Kemal Atakay'ın çevirisiyle okuyorum. Başlangıç olması amacıyla şunu söyleyelim. Güvercinler Venüs'e adanmış Kıbrıs'tan gelmektedirler. Apuleius, ancak ondan önce başkaları da Venüs'ün arabasının bembeyaz güvercinlerce çekildiğini anlatıyordu. Tam da ölçüsüz şehvetlerinden ötürü bu hayvanlara Venüs'ün kuşları denmiştir. Başkaları Yunanlıların güvercine Peristera adını verdiklerini, çünkü Venüs'ün çok sevdiği su perisi Peristera'nın kıskanç Eros tarafından güvercine dönüştürüldüğünü anlatıyorlar. Venüs, daha çok çiçek toplayanlar arasındaki bir yarışmada su perisine yardım ederek onun Eros'u yenmesini sağlamıştı. Ama Venüs'ün Peristera'yı sevmesi ne anlama geliyor? Aelianus, güvercinlerin Venüs'e adanmasının nedenini şöyle açıklıyor. Tanrıça Libya üzerinden geçerken Sicilya'daki Erice Dağı üzerinde bir şenlik kutlanıyordu. O gün bütün Sicilya üzerinde güvercinler görülmüyordu çünkü hepsi denizi geçerek Tanrıça'ya eşlik etmeye gitmişlerdi. Ancak 9 gün sonra Libya kıyılarından Trinakria'ya ateş gibi kırmızı bir güvercin ulaşıyordu. Anakreon'un dediği gibi ve bu kızıl adı verilen Venüs'ün kendisiydi. Onun arkasında öteki güvercinler sürüsü geliyordu. Kitaplığımızdan süzülen bu satırlar, Elton John'un Brezilya'nın São Paulo şehrinde 2017 yılında gerçekleştirdiği canlı konserin kaydına götürüyor bizi. Konserde ünlü şarkısı Skyline Pigeon'ı benzersiz bir yorumla söylemişti Elton John. Şimdi bu güzel konser kaydına kulak verelim, bırakın gökyüzünün güvercinleri radyonuzdan odanıza dolsun.

Elton John seslendirdi, Skyline Pigeon idi radyolarınıza gelen şarkı. Roma mitolojisinin aşk, güzellik, arzular ve bereket tanrıçasıdır Venüs. Antik Yunan'a gelindiğinde adı Afrodit olarak değişse de içeriği aynı kalır. Roma İmparatorluğu'nun kurucu babası sayılan Aenas'ın annesi olduğu için Roma şehri için önemi çok büyüktür. Bu nedenle sanatın başkenti Roma'nın sanatçılarını çok etkilemiştir.

dinleyenlerimizin bildiğini tahmin ettiğim tabloda Kıbrıs adasının bembeyaz kumsallarına vuran dalgaların köpüklerinden doğan ve bir istiridye kabuğunun içinden çıkan tanrıça Venüs tasvir edilir. Bugün Botticelli'nin bu şaheserini Bologna'da doğmuş olmasına rağmen bir Roma sevdalısı olan İtalyan besteci Ottorino Respighi'nin yorumuyla dinleyeceğiz birlikte. Bestecinin Botticelli Üçlemesi isimli eseri ressamın 3 tablosunun müzikal yorumlarından oluşur. Üçlemenin son parçası olan Venüs'ün doğuşunu City Music Leland Oda Orkestrası seslendiriyor.

Respighi'nin, Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu tablosu için yazdığı eseri dinlediniz. Set Music Cleveland Oda Orkestrası seslendirdi. Kitaplığımdaki müzikte Venüs'ün izlerini sürüyoruz bugün. Efsaneye göre aşk ve güzellik tanrıçası Venüs, deniz köpüğünden doğup Kıbrıs ya da Çitera adasında sahile çıkar. Çitera adası, Ege ve İyon denizlerinin kesişim noktasında Mora'nın güneyinde kalan bir adadır ve Türkçe ismi Çuha adasıdır. Şimdi tanrıçaya sahip çıkan iki adadan büyük olanı Kıbrıs adasına bir göz atalım. Stratejik konumu nedeniyle M.Ö. 7000'lerden yani Hititlerden beri yerleşim alan önemli bir adadır Kıbrıs. Bizim için önemi ise elbette bambaşkadır. İtalyanların büyük bestecisi Giuseppe Verdi, Aydo operasını yazdıktan sonra şöhretinin doruğundayken emekli olduğunu ilan etmişti. Ama önüne Shakespeare'in Otello oyunu gelince bu kararından vazgeçmiş ve 71 yaşında bu büyük operayı bestelemeye koyulmuştur. Oyunun tamamı Kıbrıs adasında geçer. Biz de Otello aracılığı ile Tanrıça Venüs'ün topraklarına bir selam gönderelim ve Otello operasından bir dans sahnesinin müziğine kulak verelim. Şef Ivan Repusik yönetimindeki Münih Radyo Orkestrası seslendiriyor.

Giuseppe Verdi'nin tüm konusu Kıbrıs adasında geçen operası Otello'dan bir dans sahnesiydi radyolarınıza gelen. Şef Ivan Repusik yönetimindeki Münih Radyo Orkestrası seslendirdi. Dönem değişip Venüs Afrodit adını aldıktan sonra doğum yeri de biraz daha batıya kaymış. Türkçe adı Çuha olan Çitera Adası, Tanrıçayı sahiplenen bir diğer Akdeniz adası olmuş. Claude Debussy 1904 yılında bir tablodan esinlenerek L'île Joyeuse, Neşeli Ada ismini taşıyan bir solo piyano eseri bestelemiş. Söz konusu Neşeli Ada elbette güzellik ve aşk tanrıçasının mirasını sevinçle taşıyan Çitera Adası'ymış. Adaya yolculuk yapan neşeli bir grubun hedeflerine ulaştıkları zaman yaptıkları coşkulu kutlamaları anlatan bu keyifli eseri biz bugün Bernardino Molinari tarafından yapılmış olan orkestra düzenlemesiyle dinleyeceğiz. Jeffrey Simon yönetimindeki Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Debussy'nin 109 eser numaralı, orijinali solo piyano için yazılmış olan L'Île Joyeuse isimli eserinin orkestra düzenlemesini dinlediniz. Jeffrey Simon şefliğindeki Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Kitaplığımdaki müzikte Venüs'ün izlerini sürüyoruz bugün. Venüs'ün kuşları olan güvercinler çok uzun zamandır insana yakın yaşayan hayvanlardandır. Peri bacalarında yaşayan güvercinlere kılık değiştirmiş melekler adının verilmesi bu yakınlığa en güzel örneklerden sayılabilir. Ama konuyu dağıtmayalım ve bu güzel kuşlar için yazılmış, belki de en güzel dizelere sahip olan Melih Cevdet Anday'ın Anı şiirini hatırlayalım. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil, değil unutulur şey değil, çaresiz geliyor aklıma. Bu güzel şiiri Dieter Moritz'in bestesiyle Sema Moritz ve Taksim grubundan dinliyoruz. Radyolarınıza Bir Çift Anı geliyor.

Sema ve Taksim seslendirdi. Bir çift anı idi radyolarınıza gelen güzel şarkı. Güvercinler, aşkın, barışın, saflığın ve samimiyetin temsilcileri. Dünyanın ilk küresel hit şarkılarından biri de insanlarda uyandırdığı bu olumlu hislerden olsa gerek Güvercin adını taşır. Evet, doğru tahmin ettiniz. La Paloma'dan bahsediyorum. 2000'den fazla versiyonu ile dünyada en çok seslendirilen ve kaydedilen şarkılardan biridir La Paloma. 1850'lerin sonunda İspanyol besteci Sebastián de Iradier tarafından bestelenir şarkı ama 1860'lı yıllarda Meksika'da büyük bir popülerlik yakalar. Hatta pek çok kişi şarkının Meksika kökenli olduğunu düşünür. Şimdi bu Latin klasiğini Placido Domingo'nun The Latin Album Collection isimli albümünden dinleyelim. Eserin düzenlemesi orkestra şefi Bebu Silvetti'ye ait. Placido Domingo, BBC Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor La Paloma radyolarınızda.

Placido Domingo, Bebu Silvetti yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. La Paloma idi radyolarınıza gelen güzel şarkı. Domingo'nun The Latin Album Collection isimli albümünden bir güvercinli şarkı daha dinleyelim. Paloma Querida.

Placido Domingo, Bebu Silvetti yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Paloma Querida'ydı radyolarınıza gelen güzel şarkı. Böylece bir programın daha sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu stüdyolarından siz değerli dinleyenlerimizi selamlıyoruz. Bitirmeden kitaplığımdaki müziğin kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz bölümlerine ulaşmak için telefonunuza indirebileceğiniz ya da bilgisayarınızdan açabileceğiniz TRT Dinle uygulamasını hatırlatmak isterim. TRT Dinle uygulamasının içinde podcast sekmesine kitaplığımdaki müzik yazarak geçmiş 4,5 yılın tüm program arşivine ulaşabilir, istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Bir Tanrıçanın Venüs'ün izlerini sürdük bugün müzik tarihi içinde. Kapanışı da Tanrıçanın güzel kuşlarıyla, beyaz güvercinlerle yapalım. Barış'ın evrensel temsilcisi olan beyaz güvercinler, Alman rock efsanesi Scorpions'ın savaş karşıtı o güzelim şarkısına da isim olmuş. İşte The Hurricane Orchestra ile birlikte Scorpions seslendiriyor White Dove. Haftaya tekrar buluşuncaya dek barışla, güzellikle kalın değerli dinleyenlerimiz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısında Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları değerlendiriliyor. Toplantıda ayrıca Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ve bölgesel güvenlik konularıyla terörsüz Türkiye süreci ve ekonomik gelişmeler ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sağlayacakları için ödeme almaları gerektiğini söyledi.

0: İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyindeki bazı beldeler İsrail güçlerinin hedefi oldu. Nebatiye kentindeki Doğu Zaatar beldesi topçu ateşiyle hedef alınırken işgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. İsrail'li işgalciler Batı Şeria'da terör estiriyor. Görev başındaki gazetecilere saldıran İsrail'li işgalciler Amerikan haber kanalı CNN International'ın ekibini hedef aldı. Saldırıya uğrayan gazeteciler işgalcilerden araç değiştirerek kurtuldu. İsrail yanlısı haberleri nedeniyle eleştirilen CNN International kanalı ekibi İsrail'li işgalciler tarafından öldürülen Filistin asıllı Amerikan vatandaşı Saif Musallet'in ölüm yıldönümü dolayısıyla haber yapmayı amaçlıyordu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 15 Temmuz özel programı konusunda açıklama yaptı. Burhanettin Duran, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl özel programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını duyurdu. Duran, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK, FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik takibi kararlılıkla sürdürüyor. Bu çerçevede 84 bini aşkın analiz dosyasını tamamlayan MASAK, 329 binden fazla gerçek ve tüzel kişi hakkındaki raporlarını adli makamlara teslim etti. Bu kapsamda dondurulan mal varlığı tutarı 6 milyar lirayı aşarken terör örgütüyle bağlantılı çok sayıdaki gayrimenkul ve araca da el konuldu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel ve ekibinin yarın olağanüstü kurultay talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı. Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için verilen imzalarla ilgili yasal sürenin geçtiğini görüyoruz, dedi. Emre, mahkemenin çağrı heyetiyle partiyi kurultaya götürebileceğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında dernek başkanı olan sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Haluk Levent'in 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Haluk Levent'le birlikte 21 kişi gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DAEŞ'e yönelik olarak sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. Operasyonda terör örgütü DAEŞ'in sözde sorumlularından olduğu belirtilen ve sarı bültenle aranmakta olan Talip Güler adlı terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Adıyaman'da da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda yakalanan 4 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Sıcak hava koşulları yurt genelinde etkisini artırdı. Sıcak havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Yurdun batısı ve güneyinde yeni haftada hava sıcaklığı yükselişe geçti. Birçok ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Dünyanın birçok yerinde aşırı yağışlar sele neden oldu. Bangladeş'te muson yağmurları nedeniyle 7 bölgede sel meydana geldi. Çok sayıda yerleşim yerinin su altında kaldığı felakette 51 kişi öldü. Yaklaşık 40 bin kişi sığınaklara yerleştirildi. Çin'de de Bavi tayfunu dolayısıyla birçok kent su altında kaldı. Haberleri dinlediniz.
1: Cerebral.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri, ben Murat Vural. TRT Ankara Radyosu'nun beyin kıvrımlarınıza hitap eden programı Seredrak 1987 yılındaki yolculuğuna devam ediyor. Bugünkü saatimize Gloria Estefan and the Miami Sound Machine'den dinlediğimiz Rhythm Is Gonna Get You ile başladık. Latin ritimlerini Amerikan popuyla buluşturan parça, grubun ana akım radyolarda geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmasını sağlamıştı. Ritim duygusunu hiç kaybetmeyen bu hareketli açılışın ardından sözü pop müziğin bir başka adil ismini bırakıyoruz. Michael Jackson'dan dinliyoruz The Way You Make Me Feel, parça Bad albümünün en sıcak ve en doğal kayıtlarından biri olarak bilinir.

Susan Vega'dan dinlediğimiz Solitude Standing, aynı adı taşıyan albümün merkezindeki parçalardan biriydi. Vega'nın sade anlatımı ve gözleme dayalı söz yazarlığı, 1980'lerin gösterişli pop dünyasının içinde kendine bambaşka bir yer açmıştı. Bu yalın anlatımdan sonra rotamız soul müziğin klasikleri arasına uzanıyor şimdi de. Michael Bolton, Otis Redding'in ölümsüz eseri Sting and the Dog of the Bay'i kendi yorumuyla seslendiriyor şimdi. Bolton parçanın özüne sadık kalırken güçlü vokaliyle ona farklı bir de karakter kazandırıyor.

Mick Jagger'dan dinlediğimiz Say You Will, Primitive Cool albümünün dikkat çeken çalışmalarından biriydi. Solo kariyerinde Rolling Stones'tan bağımsız bir yol çizmeye çalıştı Jagger. Bu dönemde çağdaş pop rock anlayışına da yakıl duran kayıtlar hazırlıyordu. Evet, aynı yıl yayımlanan Tunnel of Love albümüyle şimdi de Bruce Springsteen bambaşka bir hikaye anlatıyor. Tougher Than the Rest. Büyük stadyum marşlarından uzak duran, daha çok olgunlaşmış ilişkiler üzerine kurulu sözleriyle Springsteen repertuarının en sevilen şarkıları arasında yer alıyor parça.

The Cult'tan dinlediğimiz Born to be Wild, Steppenwolf klasiğine getirilen sert ve enerjik bir yorumdu. Electric albümünün tamamında olduğu gibi burada da yapımcı Rick Rubin'in daha yalın ve doğrudan rock anlayışı hissediliyordu. Bu enerjiyi koruyarak albümün öne çıkan parçalarından biriyle daha devam ediyoruz. Little Devil, Billy Duffy'nin gitarı ve Ian Astbury'nin kendine özgü vokaliyle The Cult'ın konser repertuarında uzun yıllar yerini koruyan şarkılar arasında bulunuyor.

Joe Satriani'den dinlediğimiz Satch Boogie, gitarın tek başına hızdan ibaret olmadığını gösteren kayıtlardan biridir. Surfing with the Alien albümündeki bu çalışma, blues temeli yapısıyla teknik ustalığı doğal bir akış içinde buluşturuyor. Bu efsane enstrümantal rock'ın ardından şimdi de yönümüzü epic heavy metal dünyasına çeviriyoruz. Manowar'un Black Wind, Fire and Steely, Fighting the World albümünün kapanışını yapan ve grubun sahnede en çok önem verdiği parçalardan biri olarak geliyor.

Triumph'tan dinlediğimiz Never Say Never, Kanadalı grubun melodik hard rock çizgisini koruduğu Surveillance albümünden geliyordu. Rick Emmett'in gitarı ve Gil Moore'un vokali grubun yıllar boyunca oluşturduğu karakteri bu albümde de değiştirmemişti. Programımızın finalinde ise tempoyu biraz daha yükseltiyoruz. Anthrax'ın sert rifflerle bezenmiş parçası Indians, Amerikan yerlilerine yönelik yaklaşımı eleştiren sözleriyle grubun çok konuşulan çalışmalarından biri olmayı sürdürüyor. Evet sevgili Radyo 3 dinleyenleri, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte TRT Radyo 3'te beyin kıvrımlarınıza hitap eden program Cerebrak'ta buluşmak üzere. Teknik yapımda Necmiye Şahin, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Kural. Bir sonraki yayına kadar şimdilik hoşça kalın diyoruz.

Serebra. Beyin kırılmanıza hitap eden program. Dünden bugüne rock evrimi her pazartesi saat 17'de TRT Radyo 3'te.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta yeni hafta her zaman olduğu gibi yeni şarkılarla başlıyor. Tüm müzik severlere hoş geldiniz diyoruz. Açılışta Rumen prodüktör Victor Biliak, klasik İtalyan aşk şarkılarını modern dans ve deep house sounduyla yeniden yorumluyor. En yenisi Editsu destekli Ricky Poveri cover'ı Canzone d'Amore. Pop Durak.

Romanya turu yaz aylarının müzik dünyasındaki en aktif isimlerinden biri Ina ile devam ediyor. Latin etkili melodisi ve tatil atmosferiyle dikkat çeken Morenito. Hola.

Pop Durak'ta Romanya'da eğitim gördükten sonra müzik kariyerine yönelen ve özellikle Doğu Avrupa'da büyük ilgi gören Moldovalı Misha Miller ve yeni şarkısı Popcorn Song vardı. Şimdi elektronik müziğin romantik yüzünü yansıtan Stefan Torres ve 2025 yılında

yaptığı Euro Disco grubu Modern Talking ile 80'lerin unutulmaz isimlerinden biri olan Thomas Anders, In the Garden of Venus albümünden Boulevard of Broken Dreams.

Thomas Anders'in ardından dans müziği duygusal vokallerle ustaca birleştiren prodüktör Le Flex buradaydı. When You Fall dinledik. 1996 yılında Glasgow'da kurulan İskoç indie pop grubu Bell & Sebastian, ülkelerinin Dünya Kupası heyecanını müziğe taşıyan, umut, tutku ve futbol coşkusunu bir araya getiren It Only Takes One Lion.

Never Gonna Give You Up'la 80'ler efsanesi İngiliz yıldız Rick Astley, son dönem çalışmalarındaki olgun ve duygusal çizgisini yansıtan tekli Raindrops.

Punk'taki konu etkileyici vokalinin yanında sahne kostümleri ve saç kesimiyle müstesna Billy Idol vardı. Poolside düzenlemesiyle Eyes Without a Face dinledik. Kendisini sahnede güçlü melodilerle birleştiren, duygusal pop tarzıyla ilgi gören Derek Fine ve Sun. Pop Durak TRT İzmir Radyosu stüdyolarından saat 19'a dek sizlerle. I used to fly when I was a child.

Takvimler bu kez 2019 yılında kendi adıyla yayınladığı, ağırlıklı olarak Neo Soul ekseninde şekillenen, Soul, R&B ve Jazz Funk etkilerini bir araya getiren albümünden Birds of the Night ve Nona.

Önceki ay yayınlanan Love Love Love albümünden It Might Be Love'la Steven Sanchez buradaydı. Finalde David Guetta, yanında Teddy Swims ve Tones and I. Avrupa'da ilk onda yer bulan tekli Gone Gone Gone.

Köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp

TRT Radyo 3'te Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollara hoş geldiniz. Clifford Brown'a ayırdığımız bu akşamki programda Amerikalı trompetçinin Jazz Immortal ve Memorial Album adlı çalışmalarına yer vereceğiz. 1954 yılında yayınlanan Jazz Immortal albümünü Dahud adlı parçayla dinlemeye başlıyoruz.

1930 Amerika doğumlu Clifford Brown'ı 1954 yılında yayınlanan Jazz Immortal albümüyle dinliyoruz. Sıradaki parçalar Finders Keepers, Gone with the Wind ve Bones for Jones. Trompette yer alan Brown'a tenor saksafonda Zoot Sims, bariton saksafonda Bob Gordon, trombonda Stu Williamson, piyanoda Russ Freeman, basta Carson Smith, davulda da Shelly Manne eşlik ediyor.

Amerikalı trompetçi Clifford Brown'ın Jazz Immortal albümü 1954 yılının yaz aylarında kaydedilir ve aynı yılın Eylül'ünde yayınlanır. Yapımcılığını Richard Buck'ın üstlendiği çalışmayı Joy Spring, Tiny Capers ve Blueberry Hill adlı parçalarla son kez dinliyoruz.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda Clifford Brown'dan bu akşam dinleyeceğimiz ikinci çalışma Memorial Albüm. Trompette yer alan Brown bu albümü alto saksafonda Lou Donaldson, piyanoda Elmo Hope, basta Percy Heath, davulda da Philly Joe Jones'la birlikte kaydetmiş. Çalışmayı Carving the Rock, Bella Rosa ve Cookin adlı parçalarla dinlemeye başlıyoruz.

Clifford Brown'un Memorial Album adlı çalışması 1953 yılının yaz aylarında kaydedilir ve Brown'un bir trafik kazasında yaşamını yitirmesinden bir ay sonra Eylül 1956'da yayınlanır. Albümü You Got To My Head ve Brownie Speaks adlı parçalarla dinlemeye devam ediyoruz.

Amerikalı trompetçi Clifford Brown'ın Memorial Album adlı çalışmasını dinliyoruz. Alto saksofonda Lou Donaldson, piyanoda Elmo Hope, basta Percy Heath, davulda da Philly Joe Johnson, Clifford Brown'a eşlik ettiği çalışmadan çalacağımız son parçalar Dida ve Cherokee.

0: Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda bu akşam 1956 yılında yaşamını yitiren Amerikalı trompetçi Clifford Brown'ın Jazz Immortal ve Memorial Album adlı çalışmalarına yer verdik. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere programı hazırlayan Ziya Celayiroğlu, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Necmiye Şahin, mikrofonda ben Zafer Elgin, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka Yollar.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: İncelikler Atlası.
1: Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkeleri, kültürler, gelenekler, adetler ve nezaket kuralları perspektifinden ele alıyor, dünyaya sundukları müzikal katkıları birlikte hatırlıyoruz. Bakalım bugünkü durağımız neresi? Ben Ceren Abdullah. İncelikler Atlası başlıyor.

Bu hafta köklü kadim geleneklerin direnişle harmanlandığı, acının ve zaferin aynı ritimlerde hayat bulduğu, dünyada başka hiçbir yerde göremeyeceğimiz bir kültüre sahip bir coğrafyada, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeyiz. Okyanusların ve savannaların ötesine geçip insanlığın ortak mirasına yön veren bu ülkenin müziğe, özgürlüğe ve dünyaya kattıklarını keşfedeceğimiz bir yolculuktayız. Açılış parçamız Love of My Life, Johannes Brahms'ın 3. senfonisinden ödünç alınan klasik bir

Temaya Carlos Santana'nın Latin rock çizgisiyle dokunduğu bir çalışmaydı ve ona eşlik eden isimse Güney Afrika'dan 1967 Johannesburg doğumlu, müziğinin ritmik temelini bu toprakların çok kültürlü yapısıyla atan Dave Matthews'tu. Santana'nın eski bir ruhun modern bedendeki sesi diye tanımladığı müzisyen, 90'larda Dave Matthews Band ile başarı kazanmış ve popüler olmuştu. 1999 Supernatural albümündeki bu işbirliğiyle dünyaya kendini tanıtmış oldu. Bir başka parçayla devam edelim. Batı'nın caz tınılarıyla Afrika'nın ruhani ritimlerinin en estetik buluşmalarından biri olan bir çalışmayla özel bir müzisyenin çok katmanlı dünyasına girelim şimdi de. Dinleyeceğimiz şarkı Many Faces, gitar sanatçısı ve bir crossover müzisyeni olan Jonathan Butler'ın hem kendi iç dünyasına hem de

Bugün Afrika kıtasının en güney ucunda, iki okyanusun birbirine karıştığı yerde uzanan ülkedeyiz. Güney Afrika Cumhuriyeti. Üç başkenti Cape Town, Bloemfontein ve Pretoria ile dünyadaki en ilginç yönetim dengelerinden birine sahip bu ülke. Tabii bu coğrafyanın nabzı altının ve hayatın parladığı Johannesburg şehrinde atıyor. Enerji, ticaret ve umut da oradan yayılıyor. Yaklaşık 65 milyon insanın yaşadığı bu topraklarda topluluklara ten renkleriyle hitap ediliyor. Siyah, beyaz ve renkli, yani melez ifadeleri kişileri tanımlamak için kullanılıyor ve ayıp

karşılanmıyor. Irk ve renk en hassas konuları olmasına rağmen geçmişin yaşanmışlıklarını yok saymak yerine herkesin kendi rengi ve hikayesiyle var olduğunu kabul etmek için bu ifadeleri kullanıyorlar. Burada 11 resmi dil konuşuluyor. İngilizce ise ortak lisanları. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan geniş bozkırlarda doğa bir başka hikaye anlatıyor. Beş büyük Big Five diye bilinen vahşi yaşamın kalbi atıyor. Ve kastedilen hayvanlar fil, aslan, leopar, gergedan ve Afrika mandası en çok ziyaret edilen ve kaçak avdan korunmaya çalışılan canlılar. Gergedan boynuzu, fil dişi ve leopar derisi hala dünyanın çeşitli bölgelerine kaçak olarak ulaştırılmaya çalışılıyor. Dünyanın en sağlıklı kırmızı etlerinden biri olarak kabul edilen ve lüks deri sektöründen egzotik tüy modasına kadar her parçasıyla küresel pazara ihraç edilen deve kuşu ise Güney Afrika ekonomisinin en stratejik kalemlerinden birini oluşturuyor. Turizm alanında çok misafir ağırlayan ve ülkemizin de popüler rotalarından olan bu topraklar sadece manzaralar sunan bir durak değil, bizi insanın doğa karşısındaki gerçek boyutuna geri döndüren bir yüzleşme alanı sanki. Table Mountain'ın zirvesinde yüzünüze vuran sert rüzgar, kıtanın binlerce yıllık direnci, okyanusun heybetli dalgaları size kıyıların sınırlarını hatırlatırken, savannada bir canlının geçişini sabırla beklemek, modern insanın unuttuğu, izleme ve saygıyla durmayı yeniden öğretiyor. Nefesleri kesen gün batımları ise yaşadığımızı ve hala şaşırabildiğimizi bize anımsatıyor. Yine müzikle devam edelim. Antropolog ve müzisyen Johnny Clegg liderliğinde kurulan grup Savuka, Zulu geleneksel müziğini Celt folk ve rock tınılarıyla harmanlayarak ayrımcılık rejiminin kültürel bariyerlerini yıkan öncü bir topluluk. Grubun en sembolik eseri olan Scatterings of Africa, tüm insanlığın köklerinin Afrika'ya dayandığını savunurken, aynı zamanda kendi topraklarında yerinden edilen halkların dramına vakur bir selam gönderiyor. 1987 yılında uluslararası bir hite dönüşen bu parça, Rain Man filminin soundtrackinde kullanılmasıyla Hollywood sahnelerine taşınmış ve Güney Afrika'nın özgürlük mücadelesinin sesini küresel popüler kültüre kalıcı olarak kazımış. Ardından dinleyeceğimiz Brandon Ross ise Güney Afrika'nın en saygın saksofonist, piyanist ve aranjörlerinden biri. Uzun yıllar Johnny Clegg'in grubu Savuka'nın vazgeçilmez bir parçası olmuş, onunla dünya turnelerine çıkmış ve şarkıların müzikal mutfağında önemli rol oynamıştır. Sadece bir eşlikçi değil, aynı zamanda caz ve pop tınılarını klasik eğitimli bir disiplinle birleştiren solo bir sanatçı. Kendisinden dinleyeceğimiz parça ise ona ait bir beste değil. Chuala Bam 2024 yılına damga vuran ve sosyal medyada bir akım haline gelen küresel bir parça. Tito M ve Yube isimli iki genç Güney Afrikalı prodüktöre ait. Bakalım tanıdık gelecek mi? İki parçayı arka arkaya dinleyelim.

Bugün birçok Güney Afrikalı şehirlerde yaşasa da her biri kalbinde bir köy taşıyor. Atalarının toprağını unutmamak için özel günlerde geri dönüyor, çocuklarına kabilelerinin dilinde isimler veriyorlar. Kabile olmak artık yalnızca bir yerde yaşamaktan ziyade nesilden nesle aktarılan bir hatırayı yaşatmak anlamına geliyor. Güney Afrika'da her kabile yüzyılların iziyle tutunuyor bugüne. Xhosa halkı beyaz kil desenleriyle yüzlerinde geçmişi taşıyor. Birazdan detaylı şekilde anacağımız Nelson Mandela'nın da halkı. Bilgelikle gururun birleştiği kökler. Zulu topraklarında mızrak dansı hala gökyüzüne yükseliyor. Kadınlar boncuk bilekliklerini takarken sadece süslenmiş olmuyor. Hikaye de anlatıyorlar. Endebele kadınları duvarlara renk renk desenler çiziyor. O geometrik şekiller kimliğin sessiz şarkısı. Boyunlarındaki altın halkaları ise hala zarafetle taşıyorlar. Khoisan halkı ise çölün nefesiyle konuşuyor. Dillerinde rüzgarın klik sesi var. Pek çok şarkıda da duyduğunuz o ses dünyanın en eski ezgilerinden biri. Günümüzde dünyanın gözü bu kültürlerin üstündeyken turizm de onların hikayesinin bir parçası oldu elbette. Ziyaretçiler geliyor, fotoğraf çekiyor, gösterileri izliyor ama o görüntülerin ardında bir denge var. Görülmekle saygı görmek arasında ince bir çizgi. Köyler artık kendi geleneklerini misafirleriyle paylaşarak kazanç sağlıyor ama ritüel ya da günlük yaşamdan ödün vererek yapmıyorlar bunu. Turistlere konu olmak yerine yaşamlarına onları geçici süreyle konuk ediyorlar. Böylece hem gelir elde ediyor hem de mahremiyetlerini koruyorlar. Kısaca Güney Afrika'da her kabile, her renk, her desen hem geçmişi koruyor hem geleceği anlatacak yeni bir hikaye hazırlıyor. İncelikler Atlası'na iki özel kadınla devam edelim şimdi. İlk olarak Güney Afrika'nın modern soul kraliçesi Lira geliyor. Sanatçı, geleneksel Afrika ritimlerini smooth jazz ve neo soul altyapısıyla harmanlayarak dinleyiciye hem yerel hem de evrensel bir tını sunan bir solist. Muhasebecilikten müzisyenliğe evrilen bir hikayesi var. Dinleyeceğimiz parçası Soul and Mind, ruhani vokal derinliğini kişinin kendi iç huzuruna yaptığı yolculuğu anlatan ilham verici sözlerle buluşmuş. Biraz da gospel etkileri taşıyor. Ardından dinleyeceğimiz isimse yoksul bir yerleşim yerinde doğan ve sokak müzisyenliği yaparken keşfedilen Zahara. 2011 yılında yayınladığı ilk albümüyle Güney Afrika müzik tarihinin en hızlı satış rekorlarından birini kırarak adeta bir ulusal kahramana dönüşmüş. Kendi ana dili Isikosa ile İngilizceyi harmanladığı bu ikonik parçada Johannesburg'un madenlerine çalışmaya gidenleri geri getiren tren metaforu üzerinden kaybolan umutların yeniden yeşermesini ve vatan özlemini eşsiz bir melankoliyle anlatıyor. Ne yazık ki 2023 yılında henüz 36 yaşındayken hayata veda eden Zahara, geride bıraktığı onlarca ödül ve Lolibe parçasıyla Afrika'nın dirençli ve samimi sesini dünya müzik mirasına ebediyen kazımış oldu.

Radyo 3 burası, Türkiye Radyoları 3. programı. İncelikler Atlası devam ediyor. Güney Afrika denince akla gelen ilk isim olan Nelson Mandela, bir adalet hayali uğruna 27 yılını parmaklıklar ardında bırakan, ancak özgürlüğüne kavuştuğunda dünyayı öfkeyle değil, bağışlamanın o devasa gücüyle sarsan bir umut elçisiydi. Apartheid denen ırkçı duvarları yıkarak gökkuşağı ulusu idealini kuran bir bilge lider. Rugby sadece beyaz azınlığın sporu olarak görülürken 1995 Dünya Kupası'nda Mandela'nın yeşil rugby formasını giyip sahaya çıkmasıyla tüm ülkenin ortak gururuna dönüşmüş. Morgan Freeman ve Matt Damon'ın başrollerini paylaştığı Invictus filmi, Nelson Mandela'nın rugby sporunu nasıl bir diplomasi aracına dönüştürdüğünü anlatıyor. Bugün Güney Afrika, yoksulluk ve eşitsizlik gibi aşılması gereken yeni zorluklarla karşı karşıya olsa da Mandela'nın mirası hala bu toprakların en güçlü pusulası olmaya devam ediyor. Güney Afrikalılar Mandela'ya resmi adı yerine Madiba diyerek ona bir aile büyüğü, ata sıfatıyla hitap etmişler. Mandela'nın 27 yıllık hapis hayatının tam 18 yılını geçirdiği o efsanevi yer Robben Adası, bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve dünyanın her yerinden ziyaretçi akınına uğrayan bir özgürlük simgesi. Mandela'nın dünya liderleriyle kurduğu o samimi bağ, mütevazı ama onurlu ve dik duruşu, keskin mizah anlayışı ve zeki yanıtları, saygı, sempati ve hayranlık olarak ona hep geri dönmüş. Bu dostlukların en gösterişli meyvesi, dünyanın en zengin ve güçlü kadınlarından olan Oprah Winfrey'in Madiba'ya verdiği sözle yükselen liderlik akademisi oldu. Yoksul mahallelerden gelen genç kızların kaderini değiştiren bu okul, bugün Güney Afrika'nın yarınlarını inşa eden bir yapı ve buradan mezun olan kızlar dünyanın dört bir yanında üniversite okuyarak meslek sahibi oluyor. Ancak projenin başlama hikayesi ilginç ve biraz da komik. Oprah'ın Mandela'nın evinde geçirdiği 10 günlük ziyaret sırasında gündelik bir sohbet esnasında filizlenen bu düşünce, Madiba'nın aniden eğitim bakanını eve çağırarak süreci bir emrivaki ile resmileştirmesi sayesinde gerçeğe dönüşmüş. Böylece Oprah, okyanuslar ötesinden gelip kendi zorlu çocukluğuyla özdeşleştirdiği Güney Afrikalı genç kızların kaderini değiştirecek olan o efsanevi liderlik akademisinin temelini bizzat Mandela'nın o hızı ve vizyonuyla atmış. Yine müzikle sürsün programımız ve bu toprakların müziğinin kraliçesine, hatta annesine kulak verelim. Güney Afrika'nın özgürlük çığlığını dünyaya duyuran Miriam Makeba, Mandela'nın da ana dili olan Xhosa dilindeki Pata Pata'yı dünyaya sevdirmişti. Efsanevi sanatçı Harry Belafonte'nin onu himayesine alıp dünya sahnesine taşımasıyla devleşen bu mağrur ses, tarihin ilk Grammy ödüllü Afrikalı kadını olarak adını altın harflerle yazdırmıştı. 30 yıllık sürgüne rağmen vatanını notalarında yaşatarak gerçek bir Mama Afrika efsanesine dönüşmüştü. Bu meşhur şarkısına kulak verelim.

Şimdi yer vereceğimiz isimse bir o kadar görkemli kariyeri, olağanüstü yeteneği olan bir üstad ve bir zamanlar Mama Afrika'nın da eşiydi. Vatanlarından uzakta New York'un sürgün yıllarında birbirlerine tutunarak tutkulu bir aşk yaşayan Miriam Makeba ve Hugh Masekela, sadece 2 yıl süren evliliklerini sonlandırsalar da ölene dek kopmayan o efsanevi dostluklarıyla ayrılığın bile eskitemediği asil bir yol arkadaşlığının simgesi oldular. Güney Afrika'nın caz babası Masekela, ayrımcılık zulmünden kaçıp 30 yıl sürecek bir sürgüne zorlandığında Duke Ellington ve Dizzy Gillespie gibi caz devlerinin himayesinde trompetini bir özgürlük silahına dönüştürdü. Bu hüzünlü sürgün yıllarının en sarsıcı meyvesi olan Siyah Orfe filminde kullanılan Morning of the Carnival yorumu, içinde tek bir kelime barındırmasa da Masekela'nın trompetinden dökülen her notayla sürgünün o ağır ve romantik kaderini vokalden çok daha güçlü bir dille anlatmayı başarmış. Biz kendisini bu parçayla ağırlayacak olsak da sanatçının bir başka yeteneğinden de bahsetmek isteriz. Enstrümanistliğinin yanında bir hikaye anlatıcıydı aynı zamanda ve bunu hem sesi, hem trompeti, hem de nefesiyle yapabiliyordu. Bu dehası Stimela, The Coltrane şarkısında

tam olarak ortaya çıkıyor. Parçada maden işçilerini taşıyan kömür treninin o boğucu seslerini, sömürgeciliğin tozlu vagonlarından gelen çığlığı her notasında iliklerinize kadar hissettiren sarsıcı bir başyapıt var. Belki bir gün bu parçayı da dinlemek istersiniz.

Güney Afrika Cumhuriyeti 11 dilin konuşulduğu, onlarca kültürün bir sofrada buluştuğu, kabile bilgeliğiyle harmanlanmış bir ülke. Peki günümüzde hangi gelenekler hala yaygın ve hassasiyet gösterilmesi gereken görgü kuralları neler? Bütün farklılıklara rağmen bu toprakların insanlarını birleştiren bazı ortak incelikler var. Burada biriyle karşılaşınca gülümsemek, el sıkışmak, savubona, seni görüyorum diyerek karşıdakini fark ettiğini söylemek en temel nezaket biçimi. Yaşlılara mama, tata diye hitap etmek, yemeği paylaşmak, bir misafire eli boş göndermemek hep aynı kökten gelen bir kültür. Ubuntu ise en mühim değerleri. Ben biz olduğumuz için varım. Akşam sofralarında ızgara etin dumanı yükseliyor, barbeküye braai diyorlar. Mısır lapası da evlerin sade lezzetinden. Poikikos, üç ayaklı dökün bir tencerede, kemikli etlerin üzerine patates, mısır ve havuç gibi sebzelerin kat kat dizilerek odun ateşinde hiç karıştırılmadan kendi suyunda saatlerce pişirildiği geleneksel bir Güney Afrika ziyafeti. Hemen her evde dünyanın başka hiçbir yerinde yetişmeyen ve kafein içermeyen kızıl çay rooibos demleniyor. Balton, kurutulmuş et özellikle kırsal bölgelerde misafire sunulan en kıymetli atıştırmalık. Ülkenin kimi bölgelerinde deve kuşu eti de tüketiliyor. Bir deve kuşu yumurtası 24 tavuk yumurtasına denk. Bu bereketli toprakların nedenle sıra dışı ve cömert bir mutfak kültürüne sahip olduğunun da kanıtı. Sofrada paylaşmak esas. Biri bize tabak uzatırsa geri çevirmemek, yemeği bitirmek, övmek ve ev sahibine teşekkür etmek Ubuntu ruhunun bir parçası. Zaman kavramına bakacak olursak, now now, şimdi şimdi dediklerinde bu hemen anlamına gelmiyor. Güney Afrika'da zaman çok göreceli, Avrupa'daki gibi dakik değil. Sohbetin ve anın tadını çıkarmaya odaklı daha esnek bir kavram. Bahşiş kültürü de değişik. Restoranda hesabı istediğinizde size ödemeden evvel ne kadar bahşiş bırakacağınız soruluyor ve hesap ona göre getiriliyor. Ülkede bir de güvenlik alışkanlığı var. Bazı evler yüksek duvarlarla, elektrikli tellerle çevrili, köpeklerle korunuyor. Otoparklarda ise arabanızı bıraktığınızda hırsızlığa karşı arabaya göz kulak olan görevliler var. Ve onlara bahşiş vermek hem teşekkür hem de dayanışma sembolü. Birine bir hediye verirken veya birinden bir şey alırken mutlaka iki el birden kullanılıyor. Kırsal bölgelerde ve geleneksel topluluklarda büyükleriyle konuşurken sürekli ve dik dik gözlerinin içine bakmıyorlar. Bu meydan okuma olarak görülebiliyor. Hafifçe yere veya yana bakmak bir tevazu ve saygı.

Saygı göstergesi. Ubuntu selamlaşması, yani sana değer veriyorum anlamına gelen uzun ve içten el sıkışmalar meşhur. Sadece parmak uçlarıyla değil, avuç içlerinin birbirine tam değdiği, bazen üç aşamalı, baş parmakların da kenetlendiği bir Afrika tokalaşması. Bu samimiyetin mührü. Yine müzik diyelim, mikrofonu dünya caz sahnesinin en bilge ruhlarından birine, Duke Ellington tarafından keşfedilmiş caz ustası Abdullah İbrahim'e bırakalım. Cape Town'un marabi ritimlerini modern cazın entelektüel derinliğiyle buluşturan sanatçı, müziğini apartheid'in karanlığına karşı yükseltilmiş vakur ve ruhani bir direniş karesi haline getirdi. Onun diskografisinde çok özel bir durak olan Blue Bolero ise İbrahim'in zihinsizlik adını verdiği o meditatif felsefesinin en saf dışa vurumu.

Bugün Güney Afrika, korolardan beslenen derin vokal geleneği sayesinde İtalya'dan sonra dünya sahnelerine en çok opera yıldızı armağan eden ülkelerden biri haline gelmiş. Bu mucizenin en parıltılı isimlerinden biri de kuşkusuz Pumeza Matikiza. Cape Town'un en yoksul kasabalarından birinde büyüyen ve bir gün tesadüfen duyduğu bir opera kaydıyla hayatı değişen Pumeza, Güney Afrika'nın sunduğu o eşsiz akademik vokal eğitimini bir basamak yaparak Londra'daki Royal Opera House'da başrollere kadar yükseldi. Şimdi vatanının kültürel mirasını lirik bir soprano zarafetiyle dünyaya anlatan bu büyük yetenekten opera sanatının Güney Afrika ruhuyla nasıl yeniden şekillendiğine tanıklık edeceğimiz o büyüleyici kaydı dinleyelim. La Paloma.

Güney Afrika turumuzu burada noktalarken rüzgarı, dalgaları, gün batımları, tepeleri, doğası ve kadim kültürü kadar acısını da hissettiğimiz bir yolculuğu tamamlıyoruz. Dünyadaki değişim rüzgarları bu coğrafyaya ulaştığında sadece toz kaldırmıyor, aynı zamanda eski yaraları ve yeni huzursuzlukları da tetikliyor. Güney Afrika bugün o görkemli doğasının ortasında hem büyük bir umudu hem de her an kırılabilir bir toplumsal barışı aynı anda gözünde taşıyor. Bize de bu büyüleyici coğrafyaya son bir parçayla veda etmek düşüyor. Görsel atmosferini Kenya savanalarından, dilini Doğu Afrika'nın lehçelerinden alan Aslan Kral yapımı, aslında kıtanın farklı bölgelerini tek bir potada eriten devasa bir Pan-Afrikan mozaiği. Bu evrensel yapımın ruhunu ve sesini asıl belirleyen unsursa, Güney Afrikalı müzisyen Lebo M önderliğinde bölgenin kadim koro geleneği ve Zulu ritimlerinin filmin genetik kodlarına işlenmiş olması. Ve şimdi sürgündeki ruhların vatanlarına duyduğu o bitmek bilmeyen aşkı bir başka dev sesle selamlayalım. Güney Afrikalı Lebo M'in atalarına yazdığı bu derin ağıt, Tina Turner'ın sarsıcı vokaliyle birleşerek gidenlerin aslında asla gitmediğini, kalbimizde ve ruhumuzda yankılanmaya devam ettiğini aykırıyor. He lives in you.

Programımız burada son buluyor. Güney Afrika kültürü ve müziğinin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Ceren Abdullah, haftaya yeniden buluşmak üzere şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.

Pop Stüdyosu. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Yine güzel şarkılarımızla sizlerle birlikte olacağız. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk programımızın başladığını belirtiyor. Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

1979 yılında İngiltere'nin Liverpool şehrinde kurulan Dead or Alive bir pop topluluğuydu. 1980 yılından itibaren aktif müzik hayatına geçen ve 2016 yılına kadar şarkılarını sunan bu topluluğu Dead or Alive'ı programımızın açılışında You Spin Me Round Like a Record adlı 1984 yılı şarkısıyla sizlerle buluşturduk. Hala fonumuzda bize eşlik etmeyi sürdürüyor You Spin Me Round Like a Record'la. Sevgili müzikseverler, sırada Amerika Birleşik Devletleri'nden son zamanlara damga vuran bir kadın şarkıcı var. Özellikle yaptığı albümleriyle, verdiği konserleriyle çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve tüm dünyanın konserlerini merakla beklediği bu isim, Taylor Swift yepyeni şarkısıyla Türkiye'de Oyuncak Hikayesi adıyla gösterime giren film serisinin 5.sinde 2026'da I Knew It, I Knew You ile yer aldı.

0: bir başka animasyon filmin soundtrack albümünden bir şarkıyla programımız devam edecek. Şarkının adı Living La Vida Loca. Aslında Porto Rikolu Ricky Martin tarafından seslendirilerek üne kavuşturulan bir şarkıydı. Shrek filminin ikincisinde yer aldığı 2004 yılında bu fantastik komedi filminin karakterlerini seslendirenlerden ikisi müzikseverlerle buluşmuştu. Living La Vida Loca ile Eddie Murphy ve Antonio Banderas mikrofona geliyor. Uno, dos, cuatro, hit it!
1: Donkey. Donkey. Puss and donkey, y'all.

asıl adı Bruce Fielder. Sahne ismi Sigala ve müzik dünyasının önemli DJ'lerinden ve plak prodüktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sevgili müzikseverler, Sigala'yı bu haftaki programımızda 2022'den Melody adlı şarkısıyla Pop Stüdyosu'nda misafir ediyoruz.

0: Alman Eurodance ve pop müzik projesi olarak tanınan Real McCoy bu haftaki programımıza Another Night'la katılıyor. 1993 yılı şarkısıyla Pop Stüdyosu devam ediyor. 22'ye kadar TRT Radyo 3'te huzurunuzda olacağız.
1: Radyo 3.

Phoenix Flex'in Amerikalı bir rap şarkıcısı. 5 Haziran 2026 tarihinde piyasaya çıkan Rubbers adlı şarkısıyla programımızın şimdiki misafiri olacak. Phoenix Flex'in.

1975 yılında piyasaya çıkarttığı Diamonds and Rust başlıklı albümüyle müzikseverlerin beğenisini kazanan ve müzik tarihindeki yerini alan Joan Baez, Amerikalı bir şarkıcı, besteci ve aynı zamanda düzenlemecidir. Bu şarkısıyla programımızda yer aldı Joan Baez. 1975 yılına ait bu şarkısı şu anda bize fonumuzda eşlik ederken sıradaki şarkımızla sizleri buluşturacağız. Geçmişin ünlü isimlerinden biri daha sizlerle ve bizlerle birlikte olacak. 1948-2016 yılları arasında yaşayan ve Amerikalı ünlü bir rock grubu olan Eagles'ın üyesi olan Glenn Lewis Frey ya da sahne adıyla Glenn Frey programımıza You Belong to the City adlı 1985 yılına ait şarkısıyla katılıyor sevgili müzikseverler. Solo kariyerinde yer alan You Belong to the City adlı şarkısıyla Miami Vice adlı televizyon dizisinin müziklerinin bulunduğu albümde de yer almıştı.

Sırada bir işbirliği şarkısı var sevgili müzikseverler. İsveç'ten ve Kanada'dan iki ünlü isim 2021 yılında Moth to a Flame adlı şarkıyı birlikte söylemişlerdi. İsveçli ünlü topluluk Swedish House Mafia ve Kanada'dan The Weeknd bu isimlerdi. Hep birlikte dinliyoruz TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'nda.

0: Radyo 3.
1: Yeni nesil Amerikalı kadın şarkıculardan biri Olivia Rodrigo, 3. stüdyo albümü You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love'ı 12 Haziran 2026 tarihinde müzikseverlerin beğenisine sunmuştu. Bu albümünden önce piyasaya çıkan The Cure adlı şarkısıyla müzik dünyasında özellikle listelerde boy gösteren ve bağımsız rock, pop ve düşük tempo rock şarkılarıyla dikkatleri üzerinde toplayan bu ünlü isim Olivia Rodrigo, Avustralya, İrlanda, Singapur, Avusturya, Kanada, Almanya, Yunanistan, Yeni Zelanda, Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de çok sevilen isimlerden biri haline geldi. Olivia Rodrigo bu şarkısıyla mikrofona geliyor.

0: 23. FIFA Dünya Kupası nedeniyle futbol son zamanlarda oldukça sık konuşuluyor sevgili müzikseverler. Zaten büyük ilgi toplayan bu spor dalına ait 2024 yılında piyasaya çıkan ancak resmi bir statüyle yayınlanmayan şarkıydı Nick Morgan'ın söylediği No Scotland No Party. 2024 yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alan sanki turnuvanın resmi şarkısı gibi sık söylenen bir tekliydi. Nick Morgan, No Scotland, No Party.
1: In the lands where thistles sway, in the sound of bagpipes playing, every social club and bar.

Bu haftaki pop stüdyosuna Dead or Alive'la başladık. İngiliz topluluk You Spin Me Round Like a Record'la 1984 yılından programımızdaydı. İkinci sırada Taylor Swift vardı. Yepyeni şarkısıyla 2026 yılında Toy Story oyuncak hikayesinin beşincisinde yer alan I Knew It, I Knew You adlı şarkıyı söyledi Taylor Swift. Eddie Murphy ve Antonio Banderas yine Toy Story gibi bu kez Shrek filminin soundtrack albümünden bir şarkıyla programımızda yer aldılar. Livin' La Vida Loca, ünlü şarkıcı Ricky Martin'in söylediği ve meşhur ettiği bir tekliydi. Filmin karakterlerini seslendirmişti. Her iki isim Eddie Murphy ve Antonio Banderas bu şarkıya da ses vermişlerdi. Sigala'yla devam etti programımız. Melody adlı 2022 yılı şarkısıyla İngiliz DJ'yi sizlerle buluşturduk. Beşinci sıradaysa Real McCoy vardı. Alman Eurodance topluluğunu Another Night'la 1993 yılından programımızda misafir ettik. Phoenix

Flexen, Rubbers'la 2026'da listelerde boy gösteriyor bu şarkıyı söyledi. John Baez'e kulak verdik, Diamonds and Rust. 1975 yılından geldi, sizlerle buluşturmuş olduk. Glenn Frey, You Belong to the City ile 1980'lerin rüzgarını estirdi programımızda bir kez daha. Ve Swedish House Mafia ve The Weeknd'in Motto F.

Flame adlı 2021 yılında gerçekleştirdikleri bir işbirliği teklisi vardı. Onu da programımızda sizlere sunmuş olduk. Olivia Rodrigo The Cure'la 2026 yılında müzikseverlerin karşısında ve listelerde boy gösteriyor ve bu şarkıyı söyledi Olivia Rodrigo. Ardındansa sizleri Nick Morgan'la buluşturduk. No Scotland No Party 2024 yılına ait ve 2024 yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'nın resmi olmayan şarkısıydı ama çok sevilmişti. No Scotland No Party. Hep birlikte dinledikten sonra şu anda fonda da duyduğunuz son zamanların çok sevilen bir ismi Amerikalı Teddy Swims Bad Dreams'le 2024 yılından karşınıza geldi. Fonumuzda bize eşlik ederken son şarkımızda Amerikalı New Kids on the Block topluluğunu karşınıza getireceğiz. 1984-1994 yılları arasında faal bir dönem yaşamıştı Amerikalı ünlü erkek topluluk New Kids on the Block. Step by Step 1990 yılına ait şarkısıydı. Onu da birazdan karşımıza getireceğiz. Gelecek hafta pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'yla biz yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Tekrar birlikte oluncaya kadar bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk huzurunuzdan ayrılırken bu haftanın hepinize sağlık, huzur, mutluluk ve müzik dolu günler getirmesini dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Milli meselelerin siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ı vurdu. İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. Ablukanın yeniden başladığını belirtti. Boğazı kendilerinin yönetebileceğini söyleyen Trump, bunun için ödeme almaları gerektiğini söyledi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyine balistik füzelerle saldırdı. Ülkede hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mutlak butlan kararı öncesindeki yönetim tarafından ihraç edilen isimlerin dosyaları ele alındı. 47 isim için alınan ihraç kararı iptal edildi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel ve ekibinin yarın olağanüstü kurultay talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı. Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için verilen imzalarla ilgili yasal sürenin geçtiğini görüyoruz dedi. Mahkemenin çağrı heyetiyle partiyi kurultaya götürebileceğini öne sürdü. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde yeniden incelenen dosyalarda somut FETÖ delillerine rastlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığını

0: açıkladı.
1: FETÖ ile mücadele kararlılıkta sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 ayrı soruşturma kapsamında 205 kişinin yakalanmasına karar verdi. Operasyonların odağında FETÖ'nün emniyet yapılanması yer aldı. Farklı birimlerde görev yaptığı belirlenen 80 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından yeniden Kıbrıs özel temsilcisi atanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Keçeli, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını kaybettiğine dikkat çekti. Fransa ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi balistik füzelerin oluşturduğu artan tehdide karşı anti-balistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. Koalisyonun aynı hedefleri taşıyan ülkelerin katılımına açık olduğu ifade edildi. Sıcak hava koşulları yurt genelinde etkisini artırdı. Yurdun batısı ve güneyinde yeni haftada hava sıcaklığı yükselişe geçti. Birçok ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Avrupa'da 1 Mayıs'tan bu yana rekor hava sıcaklığı nedeniyle 10 bin ölüm kayıtlara geçti. Kıtada sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Aşırı sıcaklar orman yangınlarını da körüklüyor. İtalya'da 17 hektarlık alan yangından zarar gördü. İspanya'da da 12 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa'da ise 3 nükleer reaktörün faaliyeti aşırı sıcaklar nedeniyle askıya alındı. Haberleri sunduk.

0: Düşlerin notaları.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı yıldan farklı progresif rock, progresif metal gruplarının ve müzisyenlerinin teklilerine yer verdiğimiz Düşlerin Notaları programında konuk olacağımız ilk yıl 2003. 2003 yılından notalarına kulak vereceğimiz ilk grupsa Hollanda çıkışlı senfonik rock topluluğu Epica. Epica 2003 yılında yayımladığı The Phantom Agony isimli debut albümünden Sensorium isimli teklisiyle programımızı başlatıyor. Düşlerin Notalarına hoş geldiniz.

Müzikal değişimlerle birlikte kadrosunun da sıkça değiştiği İsveç çıkışlı progresif metal topluluğu Catatonia, Viva Emptiness isimli albümünden Evidence isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

2003 yılına yine İsveç'ten çıkan progresif metal topluluğu Opeth'le noktayı koyuyoruz. Türün bu büyük grubu Damnation isimli prodüksiyonunu Steven Wilson'ın yaptığı albümünden In My Time of Need isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

Zaman makinemize biniyoruz ve 2022 yılına doğru kısa bir yolculuk yapıyoruz. 2022 yılından ilk konuğumuzsa Amerikalı progresif rock topluluğu Elder. Elder in Night Passage isimli 6. stüdyo albümünden Coalescence isimli teklisiyle radyolarınızda.

2022 yılından ikinci konuğumuz Atina'dan müzik dünyasına adım atan Verbal Delirium. 70'li yılların progresif rock sound'unu günümüz modern sound'u ile birleştiren topluluk, 2022 yılında müzikseverlerin beğenisine sunduğu Conundrum albümünden In Pieces isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

80'li yıllardan günümüze doğru gelmeyi başaran İngiliz progresif rock topluluğu Galahad, 2022 yılında müzikseverlerle paylaştığı The Last Great Adventurer albümünden Blood, Skin and Bone isimli teklisiyle Düşlerin Notalarında.

Düşlerin notalarında konuk olacağımız son yıl 2025. 2025 yılından programımıza renk katacak ilk topluluksa geçtiğimiz yıl The Orphan Epic isimli bir albüm yayınlayan Kosmograph. Kosmograph bu albümden Kings and Lords isimli teklisiyle radyolarınızda.

Kadın vokalist Laura Bassla önderliğinde müzik yapan İtalyan progresif rock topluluğu Tel Q, geçen yıl yayınladığı Eclipse of the Midnight Sun albümünden Gordon Sinclair isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Düşlerin Notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin notalarına Finally George'la veda ediyoruz. Painter albümünden Why, daha güzel düşlerde buluşmak dileğiyle.

0: Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.
1: İyi akşamlar değerli Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan ve saat 24'e dek sürecek olan Caz Ekspres'in bu akşam ilk set konukları Maria Rita Epic, Meltem Ege ve Özdemir Erdoğan.

Caz Ekspres programını dinliyorsunuz değerli dinleyenler. Maria Rita Epik, Meltem Ege ve Özdemir Erdoğan ilk set konuklarımızdı. İkinci setimizde ilk olarak Kamil Özler bizlerle olacak. Akın Eldes ve Alp Ersönmez ikinci sette sırasıyla dinleyeceğimiz müzisyenler.

Kamil Özler, Akın Eldez ve Alp Ersönmez ikinci setimizde radyolarınızdaydı. Caz Express'in üçüncü setinde Tolga Erzurumlu, Uras Kıvaner ve Sarp Mandel bizlerle olacak. Haftaya yeniden buluşmak umuduyla mümkün olduğunca güzel, müzik dolu bir hafta diliyorum sizlere. İyi geceler.

Türkiye ve dünyada caz müziğinin gelişen gündemini, yeni albümleri, festival ve konserleri yıl boyu yakından takip eden, aktaran ve yorumlayan Caz Almanak her çarşamba saat 19'da TRT Radyo 3'te.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.
1: Ben bu melodiyi bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Eino Juhani Rautavaara'nın orkestra için bestelediği ve kutup kuşlarının kaydedilmiş gerçek seslerini kullandığı Cantus Arcticus adlı eserini ve Mozart'ın Köhel 576 Re majör piyano sonatını dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Sergei Rachmaninoff'la başlıyoruz. Bestecinin 1891 yılında 6 el piyano için kaleme aldığı Romans ve Vals'i Hollandalı Piyanistler Dörtlüsü seslendiriyor.

Sergei Rahmaninov'un 1891 yılında 6 el piyano için bestelediği romans ve valsi Hollandalı Piyanistler Dörtlüsü'nden dinledik. Oğul Johann Strauss'un 1880 yılında kaleme aldığı Opus 388 Güney Gülleri başlıklı valsi ile devam ediyoruz.

Paul Johann Strauss'un Güney Gülleri başlıklı valsini Rosen Milanov yönetimindeki RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Clara Jazz'ın İsviçre'deki Zitglogge adlı Ortaçağ Kulesi'nden ilham alarak 2018 yılında keman ve korno için yazdığı aynı adlı eseri var sırada.

Clara Jazz'ın 2018 yılında bestelediği Zeit Glogge adlı eseri, kemanda Agatha Ratz ve kornoda Zora Slokar'dan dinlediniz. Barok dönemden Heinrich Ignaz Franz von Bieber'ın Gece Bekçisi adını verdiği serenadıyla devam ediyoruz.

Schintilla Orkestrası, Heinrich Ignaz Franz von Bieber'ın Gece Bekçisi adlı serenadını seslendirdi. Cecil Chaminade'ın solo piyano için Opus 35, 6 konser etüdünden Sonbahar başlıklı parça var sırada.

Eseri Şamin adın 1886 tarihli 6 konser etüdünden Sonbahar başlıklı parçayı piyanist Valeri Tryon seslendirdi. Franz Josef Haydn'ın Opus 64 serisinde yer alan Si bemol majör 3 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle devam ediyoruz.

Haydn'ın Opus 64 si bemol majör 3 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Talisker Kuartet seslendirdi. Fin besteci Eino Juhani Rautavaara'nın orkestra için bestelediği ve kutup kuşlarının kaydedilmiş gerçek seslerini kullandığı Cantus Arcticus adlı eseri var sırada.

Finlandiyalı besteci Eino Juhani Rautavaara'nın Cantus Arcticus başlıklı eserini Rune Bergman yönetimindeki Argovia Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Georg Philipp Telemann'ın soprano ve bas solistlerle çalgı topluluğu için kaleme aldığı kantatıyla devam ediyoruz.

Eman'a ait kantatı solistler ve Das Kleine konser topluluğu seslendirdi. Programımızın bu bölümü Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 576 Re majör piyano sonatıyla sona eriyor. Amerikalı piyanist Jonathan Biss'in 2005 tarihli kaydından dinliyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 576 Re majör piyano sonatını 1980 doğumlu Amerikalı piyanist Jonathan Biss seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.